çeşmem, yanaklarım ıslanmış. Bu gidişle deli deli gönlüm dert çektikçe uslanmış.

estim, düştüm dağlar ardına. Gençlik elden uçtu da gitti, döndüm gazel yurduna. İki gözüm, iki çeşme,

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrı. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesini. Meğer gurbet dediğin mahpusluğumuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez.

Yeryüzündeki her bir canlının rızkı yalnız Allah'a aittir. Allah onların hayatta yerleşecekleri yeri ve babalarının sulbünde veya analarının rahminde emanet bırakıldıkları yeri bilir. Bunların her biri apaçık bir kitaptadır.

Arşı suyun üzerindeyken hanginizin daha güzel amel işleyeceğini denemek için gökleri ve yeri 6 günde yaratan O'dur. Ey Muhammed! Andolsun ki sen onlara öldükten sonra siz mutlaka tekrar diriltileceksiniz desen, inkar edenler elbette bu apaçık bir büyüden başka bir şey değildir derler.

0: Andolsun ki onlardan azabı belirli bir süreye kadar ertelesek elbette o azabı engelleyen nedir derler. İyi bilin ki azap onlara geldiği gün artık kendilerinden geri çevrilmez ve alaya aldıkları şey onları kuşatmış olur.
1: وَلَئِنْ

0: الْغَفُورُ
1: Andolsun ki biz eğer insana tarafımızdan bir rahmet tattırıp sonra da onu kendisinden çekip alsak mutlaka o ümitsizliğe düşer, nankör olur.
0: وَلَئِنْ اَذَقُ

Yine andolsun ki biz insana kendisine dokunan bir zarardan sonra bir nimet tattırsak mutlaka kötülükler başımdan gitti der. Sevinir, övünür.

0: kebir.
1: Ancak sabredip salih amel işleyenler böyle değildir. İşte onlar için bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır.

0: Ey Muhammed! Belki sen müşriklerin ona bir hazine indirilmeli veya beraberinde bir melek gelmeli değil miydi? Demelerinden dolayı kalbin daralır da sana vahyedilenin bir kısmını terk edecek olursun. Ama sen ancak bir uyarıcısın. Allah ise her şeye vekildir.
1: اَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَدَعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Yoksa Kur'an'ı peygamber kendisi uydurdu mu diyorlar? De ki, eğer doğru sözlü kimselerseniz, Allah'tan başka gücünüzün yettiği kimseleri de yardıma çağırın da onun gibi uydurulmuş 10 sure getirin.

Eğer size cevap vermedilerse bilin ki o ancak Allah'ın ilmiyle indirilmiştir. Ondan başka ilah yoktur. Artık siz de Müslüman oldunuz mu?

0: Her kim dünya hayatını ve onun zinetini isterse, onlara orada yaptıklarının karşılığını tam olarak veririz. Onlara burada hiçbir şey eksik verilmez.
1: Ulaika allazina leysa lehum fil ahireti illen nar ve habita ma sanu fiha ve batilun ma kanu ya'malun.
0: İşte onlara ahirette ateşten başka bir şey yoktur. Yaptıkları orada boşa gitmiştir. Zaten yapmakta oldukları da batıldır. Efendim.

0: Rabbinden gelen açık bir delile dayanan, ardınca da yine Rabbi tarafından kendisine bir şahit gelen, ondan önce de Musa'nın kitabı bir önder ve rahmet olarak elinde bulunan kimse, yalnız dünyalık isteyenler gibi midir? İşte onlar Kur'an'a iman ederler. Gruplardan her kim onu inkar ederse, kendisine vaat edilen yer ateştir. Sen de ondan şüpheye düşme. Çünkü o, Rabbin tarafından gelen bir gerçektir. Fakat insanların çoğu inanmazlar.
1: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ

Allah'a yalan yere iftira edenden daha zalim kim olabilir? İşte onlar Rablerinin huzuruna getirilecekler, şahitler de işte Rablerine karşı yalan söyleyenler bunlardır diyecekler. İyi bilin ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir.

0: O zalimler Allah'ın yolundan alıkoyarlar ve onu eğriltmek isterler. İşte onlar ahireti inkar ederler.
1: Ulaike lem yekun.

İşte onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Onların Allah'tan başka hiçbir dostları da yoktur. Onlar için azap kat kat olur. Çünkü onlar gerçeği dinlemeye tahammül edemiyorlar ve onu görmüyorlardı.

0: İşte onlar kendilerini zarara uğratanlardır. Uydurdukları şeyler de kendilerinden kaybolup gitmiştir.
1: La jarama ennehum fil ahireti humul ehsarun.
0: Hiç şüphe yok ki ahirette en çok zarara uğrayacaklar işte onlardır.
1: İn

0: اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ
1: İman edip salih amel işleyenlere ve Rablerine gönülden bağlananlara gelince, işte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.
0: مَثَلُ

Bu iki grubun hali, kör ve sağırla görüp işiten kimsenin hali gibidir. Hiç bunların hali bir olur mu? Hala ibret almıyor musunuz?

0: اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ
1: Andolsun ki biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik. Onlara şüphesiz ki ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Gerçekten ben sizin hakkınızda acı verecek bir günün azabından korkuyorum dedi.
0: فَقَالَ

Kavminden inkar edenlerin ileri gelenleri, biz seni sadece bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. Biz basit görüşlü alt tabakamızdakilerden başkasının sana uyduğunu görmüyoruz. Sizin bize karşı hiçbir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Bilakis sizin yalancı olduğunuzu sanıyoruz, dediler.

0: عميت عليكم فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون.
1: Nuh dedi ki, ey kavmim, ne dersiniz? Eğer ben Rabbimden gelen bir delile dayanıyorsam ve o bana kendi tarafından bir rahmet vermiş de size karşı gizli tutulmuşsa, siz onu istemediğiniz halde biz sizi onu kabule mi zorlayacağız?
0: وَيَا

Ey kavmim, buna karşı ben sizden hiçbir mal istemiyorum. Benim mükafatım yalnız Allah'a aittir. İman edenleri de kovacak değilim. Çünkü onlar Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum.

Ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmiyorum. Size ben bir meleğim de demiyorum. Sizin gözlerinizin hor gördüğü kimseler için Allah onlara hiçbir hayır vermeyecektir de demiyorum. Allah onların kalplerindekini daha iyi bilir. Böyle bir şey söylersem o zaman ben zalimlerden olurum.

Onlar, ey Nuh, bizimle tartıştın ve tartışmayı çok uzattın. Eğer doğru sözlü kimselerdensen bize vaat ettiğin azabı başımıza getir dediler.

0: أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون.
1: Nuh da şöyle dedi: onu başınıza dilerse ancak Allah getirir. Siz de ona engel olamazsınız. Eğer Allah sizi azdırmayı dilemişse, ben size öğüt vermek istesem de benim öğüdüm size fayda vermez. O sizin Rabbinizdir. Siz yalnız ona döndürüleceksiniz.
0: اَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَاهُ قُلْ اِنِ اِفْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ اِجْرَامِي وَاَنَ بَر۪يءٌ مِمَّا تُجَرِمُونَ
1: Yoksa Kur'an'ı peygamber kendisi uydurdu mu diyorlar. Sen de ki, eğer onu uydurmuşsam suçum yalnız bana aittir. Ama ben sizin işlediğiniz suçlardan uzağım.
0: وَاُوحَ

0: Nuh'a şöyle vahyedildi. Kavminden, iman edenlerden başka kimse inanmayacak. Sen onların yapmakta olduklarından dolayı üzülme. Bizim gözetimimiz ve vahyimizle gemiyi yap. Zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Çünkü onlar mutlaka boğulacaklardır.
1: وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهِ

0: تشكرون
1: فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم
2: Nuh gemiyi yapıyordu. Kavminden ileri gelenler ona her uğradıklarında kendisiyle alay ediyorlardı. Nuh dedi ki, eğer siz bizimle alay ediyorsanız, sizin alay ettiğiniz gibi biz de sizinle alay edeceğiz. Başına gelenleri rezil edecek azabın kime geleceğini ve devamlı olan azabın kime ineceğini yakında anlayacaksınız.''

Nihayet emrimiz gelip tandırdan sular fışkırmaya başlayınca Nuh'a her cinsten birer çifti hakkında daha önce hüküm verilmiş olanın dışında kalan aileni ve iman edenleri gemiye bindir dedik. Zaten onunla beraber sadece pek az kimse iman etmişti.

0: Nuh, haydi gemiye binin. Onun yürümesi de durması da Allah'ın adıyla olur. Şüphesiz ki benim Rabbim çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir dedi.
1: وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ

0: Gemi dağlar gibi dalgalar arasında onları götürüyordu. Nuh bir kenarda ayrılıp duran oğluna, "Ey oğulcuğum, bizimle beraber gemiye bin, kafirlerle beraber olma," diye seslendi.
1: قَالَ

0: إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.
1: Oğlu, ben bir dağa sığınacağım. O beni sudan korur dedi. Nuh, bugün Allah'ın esirgedikleri hariç onun emrinden kurtulacak olan yoktur dedi. Ve aralarına bir dalga girdi. Oğlu da boğulanlardan oldu.

0: Allah, ey Nuh, o senin ailenden değildir. Çünkü o iyi olmayan bir amelin sahibidir. O halde benden bilmediğin bir şeyi isteme. Şüphesiz ki ben cahillerden olmayasın diye sana öğüt veriyorum dedi.
1: قَالَ رَبِّ اِنِّي اَعُوذُ بِكَ اَنْ اَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٍ وَاِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي اَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ
0: Nuh, ey Rabbim, senden bilmediğim bir şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer sen beni bağışlamaz, bana merhamet etmezsen zarara uğrayanlardan olurum dedi.

Ona denildi ki, ey Nuh, bizden sana ve seninle beraber olanlardan türeyecek ümmetlere verilen emniyet ve bereketlerle in. Onlardan türeyecek öyle ümmetler de var ki, biz onları rızıklardan faydalandıracağız. Sonra onlara tarafımızdan acı bir azap dokunacaktır. Tilka

Ey Muhammed, işte bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Ne sen ve ne de kavmin bundan önce o haberleri bilmiyordunuz. O halde sabret. Şüphesiz ki hayırlı sonuç kötülükten sakınanlarındır.

0: Ad kavmine de kardeşleri Hud'u peygamber olarak gönderdik. Hud onlara şöyle dedi: "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Siz Allah'a karşı iftira edenlerden başkası değilsiniz."
1: Ya kavmi la es'elukum aleyhi ecran in ecriye illa alellezî fetarani efela ta'kilûn.
0: Ey kavmim, ben sizden bunun için bir ücret istemiyorum. Benim mükafatım sadece beni yaratan Allah'a aittir. Siz hiç aklınızı kullanmıyor musunuz?
1: Ve

0: قوتكم ولا تتولوا مجرمين.
1: Ey kavmim, Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin. Sonra da tövbe edip ona yönelin ki size gökten bol bol yağmur göndersin. Kuvvetinize kuvvet katsın. Suç işleyerek Allah'tan yüz çevirmeyin.
0: قالوا

0: Kavmi Hud'a dedi ki, ey Hud, sen bize bir mucize getirmedin. Biz senin sözünle ilahlarımızı terk edecek değiliz ve biz sana da inanmıyoruz.
1: İnne kulu illa

Biz sana sadece ilahlarımızdan biri seni fena halde çakmıştır deriz. Hud dedi ki, şüphesiz ki ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki ben onu bırakıp da koştuğunuz ortaklardan uzağım. Haydi hepiniz bana tuzak kurun. Sonra da bana hiç mühlet vermeyin.

0: Ben ancak benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a güvendim. Hiçbir canlı yoktur ki Allah onun alnından tutup yönetmesin. Benim Rabbim gerçekten doğru bir yol üzerindedir.
1: فَاِنْ تَوَلَّوْ فَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ مَا اُرْسِلْتُ بِهِ اِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ

Eğer yüz çevirirseniz ben size bildirmek üzere gönderildiğim şeyi size tebliğ ettim. Rabbim sizin yerinize başka bir kavim de getirebilir. Ona hiçbir zarar da veremezsiniz. Çünkü benim Rabbim her şeyi koruyup gözetir.

0: Azap emrimiz gelince Hud'u ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Onları sert ve katı bir azaptan koruduk.
1: وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا اَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ
0: İşte Ad kavmi budur. Onlar Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Onun peygamberlerine karşı geldiler. Her inatçı zorbanın emrine tabi oldular.
1: Ve ut

0: Onlar bu dünyada da kıyamet gününde de lanete uğradılar. İyi bilin ki Ad kavmi Rablerini inkar ettiler. Yine bilin ki Hud'un kavmi Ad Allah'ın rahmetinden uzaklaştı.
1: وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ

0: Mücib.
1: Semud kavmine de kardeşleri Salih'i peygamber olarak gönderdik. Salih, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. O sizi topraktan yarattı ve sizi orada yaşattı. Öyleyse ondan bağışlanmanızı dileyin. Sonra da tövbe edip ona yönelin. Çünkü Rabbim kullarına çok yakındır. Dualarını kabul etmektedir dedi.

0: ileyhi murib.
1: Semud kavmi, ey Salih, sen bundan önce aramızda ümit beslenen bir kimseydin. Şimdi bizi babalarımızın taptıklarına tapmaktan men mi ediyorsun? Doğrusu biz senin bizi kendisine davet ettiğin şeyden şüphe ve endişe içindeyiz, dediler.

0: الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير.
1: Salih dedi ki, ey kavmim, ne dersiniz? Eğer ben Rabbimden gelen bir delile dayanıyorsam ve o bana kendi tarafından bir rahmet vermişse, buna rağmen ben ona karşı gelirsem, beni Allah'a karşı kim savunur? Sizin bana zararımı arttırmaktan başka bir katkınız olmaz.

0: Ey kavmim, işte şu Allah'ın devesi sizin için bir mucizedir. Onu bırakın, Allah'ın yeryüzünde yesin içsin. Ona bir kötülük dokundurmayın. Yoksa sizi pek yakın bir azap yakalar.
1: فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ
0: Yine de onu kesip devirdiler. Salih onlara dedi ki, yurdunuzda 3 gün daha yaşayın. İşte bu yalan çıkarılamayacak bir tehdittir.

0: aziz.
1: Azap emrimiz gelince Salih'i ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle o günün rezilliğinden kurtardık. Çünkü Rabbin çok kuvvetli ve çok üstündür.
0: وَأَخَذَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا ف۪ي دِيَارِهِمْ جَاثِم۪ينَ كَأَلَّمْ يَغْنَوْ ف۪يهَا

Haksızlık edenleri korkunç bir gürültü yakaladı. Sanki içinde hiç oturmamışlar gibi yurtlarında dizüstü yığılıp kaldılar. İyi bilin ki Semud kavmi Rablerini inkar ettiler. Yine iyi bilin ki Semud kavmi Allah'ın rahmetinden uzaklaşıp gitti.

0: Andolsun ki elçilerimiz müjdeyle İbrahim'e geldiler ve selam sana dediler. İbrahim size de selam dedi. Çok geçmeden onlara kızarmış bir buzağı getirdi.
1: فَلَمَّا رَأَى اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَاَوْجَسَ مِنْ

0: Ellerinin ona uzanmadığını görünce durumlara hoşuna gitmedi ve onlardan dolayı içine bir korku düştü. Onlar, "Korkma, biz Lut kavmine gönderildik," dediler.
1: وَمْرَأَ

0: İbrahim'in hanımı ayaktaydı. Bu sözü duyunca güldü. Biz de ona İshak'ı ve İshak'ın ardından da Yakub'u müjdeledik.
1: قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب.
0: İbrahim'in hanımı, vay başıma gelenler, ben bir koca karı ve bu kocam da bir ihtiyar iken çocuk mu doğuracağım? Doğrusu bu şaşırtıcı bir şeydir, dedi.
1: قالوا

Elçiler dediler ki, Allah'ın emrine mi şaşırıyorsun? Ey ev halkı! Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinizdedir. Şüphesiz ki O, övülmeye layıktır, ihsanı boldur. Felem

0: Lut.
1: İbrahim'in korkusu gidip kendisine müjde gelince elçilerimizle Lut kavmi hakkında tartışmaya başladı.
0: İnne İbrahim lehalimun evvâhum munîb.
1: Şüphesiz ki İbrahim çok yumuşak huylu, çok içli ve kendisini Allah'a vermiş bir kimseydi.
0: Yeah.

Elçilerimiz, ey İbrahim, bundan vazgeç. Rabbinin emri gelmiştir. Şüphesiz ki onlara geri çevrilmeyecek bir azap gelecektir dediler.

0: أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد.
1: Kavmi kendisine doğru koşarak yanına geldiler. Onlar daha önce kötü işler yapıyorlardı. Lut onlara, ey kavmim, işte bunlar benim kızlarım. Onlar sizin için daha temizdir. Allah'tan korkun ve misafirlerimin içinde beni rezil etmeyin. Sizin içinizde aklı başında bir adam yok mudur dedi.

0: Lut da keşke benim size karşı koyacak bir gücüm olsaydı veya sağlam bir kaleye sığınabilseydim dedi.
1: قَالُوا يَا لُوطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا اِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ

0: منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.
1: Melekler dediler ki, ey Lut, biz senin Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla dokunamazlar. Sen ailenle birlikte gecenin bir kısmında yürü git. İçinizden karından başka hiç kimse geri kalmasın. Çünkü onlara gelecek olan azap ona da isabet edecektir. Onlara vaat edilen azap zamanı sabah vaktidir. Sabah vakti de yakın değil mi?

0: حجارة وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد.
1: Azap emrimiz gelince oranın üstünü altına getirdik. Üzerine de Rabbin tarafından işaretli olarak yığın yığın sert taşlar yağdırdık. Bunlar zalimlerden hiçbir zaman uzak değildir.

0: Medyen halkına kardeşleri Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik. Şuayb dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Ben sizi bolluk içinde görüyorum ve sizin hakkınızda kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum.
1: وَيَا قَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ
0: Ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. İnsanlara eşyalarını eksik vermeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.

0: Eğer iman eden kimselerseniz Allah'ın bıraktığı kâr sizin için daha hayırlıdır. Ben sizin başınızda bir bekçi değilim.
1: قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ

0: Medyen halkı, ey şuayb, babalarımızın taptığını veya mallarımız hakkında dilediğimizi yapmayı terk etmemizi sana namazın mı emrediyor? Yoksa sen elbette yumuşak huylu ve aklı başında bir kimsesin, dediler.
1: قَالَ يَا قَوْمِ اَرَأَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا

0: الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
1: Şuayb şöyle dedi: Ey kavmim, ne dersiniz? Eğer ben Rabbim tarafından gelen bir delile dayanıyorsam ve o bana kendi tarafından güzel bir rızık da vermişse ona karşı gelebilir miyim? Ben size yasakladığım şeylerde size muhalefet etmek istemiyorum. Gücümün yettiği kadar düzeltmekten başka bir şey istemiyorum. Başarım ancak Allah'ın yardımıyladır. Ben sadece ona güvendim ve sadece ona yöneliyorum.
2: Sadakallahul azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Ey nur, ey Kuddüs, ey iyiliklerin ilki ve sonların sonu, Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Nimetleri değiştiren hatalarımı affet. Duaların kabulünü engelleyen, belalar getiren, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına geleni geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın gücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla yanıyor. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtensin. Başıma gelen her belayı hafifletensin. Rabbim, görüyorum ki zincirlerim beni çökertti. Çirkin ve boş emellerim beni senden uzaklaştırdı. Dünya beni aldattı. Gururum ve kayıtsızlığım kalbimi katılaştırdı. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Affet beni ey Rabbim. Arz edeyim ki senin ateşine dayandım. Her acıya göğüs gerdim. Ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam, biliyorsun. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen, senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim. Kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım. Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu, ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı, ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum. Rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni anıyor. Bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir. Senin sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? Onun güçsüzlüğünü biliyorsun. O bu acıları daha ne kadar taşıyabilir? Senin sevgini arzuladığı

Senin isimlerin mukaddestir. Sen insanlara kendini tanıttın. Rahmetinle kalplerini okşadın. Rahmetini benden esirgeme ey Rabbim. Bil ki sana muhtacım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla. Amin.

0: Ülke TV ekranlarına hoş geldiniz. Kanal 7 ekranlarına hoş geldiniz. Günaydınlar sevgili izleyiciler. Ülke'de hafta sonu ortak yayınıyla karşınızdayız. Orta Doğu'da gerilim yeniden yükseldi değerli izleyenler. İran devrim muhafızları onaylanmamış bir rotada ilerlemeye çalışan bir geminin uyarı ateşiyle vurulduğunu duyurdu. Olayın ardından Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar ve ABD'nin bölgedeki müdahalesi sona erene kadar kapalı olduğunu açıkladı. Detayları hemen sizlerle paylaşalım. Orta Doğu'da tansiyon düşmek bilmiyor. ABD ile İran arasındaki diplomatik ve askeri gerilim yeniden tırmandı. İran devrim muhafızları donanması, Hürmüz Boğazı'nda onaylanmamış bir rotada ilerlemeye çalışan bir geminin uyarı ateşiyle vurulduğunu ve durdurulduğunu duyurdu. Olayın ardından bir açıklama daha geldi. Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar ve ABD'nin bölgedeki müdahalesi sona erene kadar kapalı olduğu ifade edildi. Şayet düşman bu olayı bahane eder ve yanlış bir adım atarsa şiddetli bir yanıt alır açıklamasında bulundu. Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, gemilerin yetkisiz rotalarda seyretmeye çalışmasının güvenlik sorunlarına yol açtığını öne sürdü. Daha önce yabancı müdahalelerin ve gemilerin rotalarının izinsiz şekilde belirlenmesine karşı uyarıda bulunulduğu belirtildi. İran basını ise boğazın kapatılmasının ardından ABD'nin ülkenin güneyinde yer alan bu şehri ve Aseluye kentlerini hedef aldığını duyurdu. İran devlet televizyonuna göre Bender Abbas'ta 3, Sirik kentinde ise 2 patlama sesi duyuldu. Gelişmenin ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Hürmüz'deki bir kargo gemisine yönelik saldırıya misilleme olarak İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattıklarını açıkladı. Saldırılarda 140 İran askeri hedefin vurulduğunu kaydetti. İran ise saldırılara karşılık ABD'nin Bahreyn, Katar, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki üslerine hedef aldı. Reuters'ta cep telefonlarına güvenlik uyarısı gönderildiği sırada Katar'ın başkenti Doha'da patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. Sevgili izleyiciler, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından İran'la yapılan müzakereler hakkında açıklamalarda bulundu. Ateşkesin sona erdiğini duyurdu. ABD Başkanı kendisine yönelik olası suikast durumunu da değerlendirdi. İran bana suikast girişiminde bulunursa ordu İran'ı tamamen yok etmeye hazır dedi.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yapılan müzakereler hakkında konuştu. Ateşkesin sona erdiğini duyurdu. Trump sanal medya hesabından İran'la yapılan görüşmelere ilişkin açıklamalar yaptı. İran'ın görüşmelere devam etmek istediğini öne sürdü. Kabul ettik ancak ABD ateşkesin sona erdiğini açık bir dille bildirdi dedi. ABD Başkanı kendisine yönelik olası suikast girişimi hakkında da İran'ı tehdit etti. İran bana suikast girişiminde bulunursa ordu İran'ı tamamen yok etmeye hazır ifadelerini kullandı. Trump ayrıca İran'la nükleer anlaşma ihtimalinin giderek azaldığını savundu. İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoğunun kontrolünü ABD'ye devretmemesi halinde nihai bir nükleer anlaşmanın mümkün olmayacağını söyledi. Trump Hürmüz Boğazı konusunda da İran'ın boğazın açık kalacağı ve ticari gemilere yönelik saldırıları durduracağı sözünü vermesini istedi. Aksi halde ciddi sonuçlarla karşılaşabileceğini belirtti. Trump'ın açıklamalarına İran'dan cevap gecikmedi. Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Washington'ın Tahran'la yaptığı anlaşmayı ihlal etmesi durumunda İran'ın karşılık vereceği uyarısında bulundu.
0: Değerli izleyenler, CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarına Çankaya Belediyesi de eklendi. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan arınma sürecini başlatan Kılıçdaroğlu ihraçlarına da devam etti.
2: Ama bir bakıyorsunuz size bile en güçlü olduğunuz yerden bu şekilde bir saldırı olabiliyor.
1: Suç örgütü kurma, üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma. CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk furyası Ankara'ya uzandı. Belediye binasında arama çalışmaları başlatıldı. Başkent Ankara CHP'ye yönelik operasyonla güne başladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma çerçevesinde Kızılay'da bulunan Çankaya Belediyesi'ne operasyon düzenledi. 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
3: Belediyemiz her zaman şeffaftır.
1: Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in evinde de arama yapıldı. Yapılan operasyon sonucunda Başkan Hüseyin Can Güner, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Akıncı, Meclis Üyesi Ahmet Ağırman ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi 2. Başkan Vekili Emre Doğan'ın da aralarında olduğu 30 kişi gözaltına alındı. Öte yandan CHP içerisinde ihraç rüzgarları da esmeye devam ediyor. MYK toplantısının ardından ihraç kararlarına yenileri eklendi. Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon, Yozgat, Burdur, Aydın ve Tekirdağ il başkanları görevden alındı. İzmir, Giresun ve Trabzon il başkanları kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.
4: Ekrem İmamoğlu'nun posteri indirilirken büyük bir direniş sergileyen tüm yol arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.
1: Çift başlı CHP'nin İstanbul Teşkilatı'nda ise poster savaşı vardı. Bir grup CHP'li İstanbul İl Başkanlığı binasına yolsuzluk ve rüşvet tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun posterini asmıştı. Gürsel Tekin o posteri indirdi ve yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nunkini astı.
5: Ben sesleniyorum size. Bir gram yüreğiniz olsa, bir gram cesaretiniz olsa polislerin arkasına saklanmazsınız. Beni kandıysanız.
1: Ancak savaş bitmedi. Bu sefer İmamoğlu kanadı harekete geçti. Poster yeniden aynı noktaya asıldı. Partililer arasında tansiyon yükseldi. Poster kavgası polisin müdahalesiyle sona erdi. İmamoğlu posteri ikinci kez indirildi. Binaya Atatürk ve Kılıçdaroğlu'nun yer aldığı poster asıldı.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu sevgili izleyiciler. Tarihi bir NATO zirvesi gerçekleştirildiğini söyledi. ABD ile kat yaptırımlarının kaldırılması konusunda kısa sürede çözüme ulaşacaklarını belirtti.
6: Başka küresel ve bölgesel meseleler var.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Gündeme dair değerlendirme yaptı.
6: Çok ciddi tartışmalar vardı.
1: Bakan Fidan'ın gündeminde Ankara'da düzenlenen NATO zirvesi vardı. Tarihi zirveyi geride bıraktıklarını ifade etti.
6: Tabii bu zirve hem yapılışı itibariyle hem sonuçları itibariyle gerçekten tarihi bir zirve oldu. Bu aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz Türk dış politikasının da açıkçası olağanüstü bir başarısı idi.
1: Fidan, ABD'nin uyguladığı katsa yaptırımları ve F-35 satışlarının hakkında da konuştu. Sorunların çözüme kavuşacağını belirtti.
6: Amerika'da idari kararlarla alınabilecek konular da çok şükür sorun olmaktan çıktı. Ama yasayla bağlanmış bir iki tane konu var. Katsa bunlardan biri. F-35 ile ilgili konu da bunlardan biri. Şimdi bu irade burada olduğu sürece iki liderde de biz bakanlar olarak bunları çözme konusunda uygun adımları atıyoruz. İnşallah yakında bir neticeye ulaşacağız.
1: Öte yandan Hakan Fidan diplomasi trafiğini de sürdürdü. Bakan Fidan, Mısır ve Ürdün Dışişleri Bakanlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı aktarıldı.
0: Sevgili izleyiciler, Yunanistan'da F-35 depremi yaşanıyor. Eski Başbakan Alexis Tsipras, ulusal güvenliğimiz tehlikede dedi. ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarını ulusal bir yenilik olarak nitelendirdiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın NATO zirvesindeki F-35 açıklamaları Yunanistan'da paniğe neden oldu. Yunanistan'ın eski başbakanlarından Alexis Tsipras gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'ye verilmesi gündemde olan F-35'ler, F-16'lar ve Eurofighter'lar sebebiyle ulusal güvenliklerinin tehlikede olduğunu dile getirdi. Tsipras, Türkiye'nin F-35 edinmesine ilişkin Trump'tan gelen olumlu açıklamalarına ise ulusal bir yenilgi olarak nitelendiriyorum ifadesini kullanarak Türkiye'nin birçok alanda başarı sergilediğini vurguladı. Türkiye'nin NATO zirvesinde gösterdiği başarısı Yunan basınında da geniş yankı uyandırdı. NATO zirvesinin ilk gününün ardından çıkan haberlerde ABD Başkanı Trump'ın Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sarf ettiği övgüler yer alırken F-35 ve katsa yaptırımları hakkındaki açıklamalarda Türkiye'nin büyük kazanımları olarak değerlendirildi. Öte yandan Tsipras, Miçotakis hükümetini çok yönlü dış politikayı bırakıp açık çek politikasına geçmekle eleştirdi. Tsipras, ABD'nin Joe Biden liderliğindeki olduğu dönemde muhalefetteki Miçotakis'in o dönem iktidarda olan kendisini Trumpçı olarak nitelendirecek kadar aşırı hareketleri olduğunu ifade etti. ...15 Temmuz 2016... Türkiye demokrasi tarihinin en kritik gecelerinden birini yaşadı. Köprüler kapatıldı, savaş uçakları alçak uçuş yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalandı, kritik kurumlar hedef alındı. Devletin anayasal düzenine yönelik darbe girişimi, güvenlik güçlerinin mücadelesi, anayasal düzene bağlı kurumların kararlı duruşu ve meydanlara çıkan vatandaşların direnişiyle başarısız oldu. O geceden geriye acı, fedakarlık ve hafızalardan silinmeyen görüntüler kaldı. İşte Türkiye'nin unutulmayan gecesi.

0: Takvimler 15 Temmuz 2016'yı gösterirken sıradan başlayan bir yaz akşamı saatler ilerledikçe Türkiye'nin yakın tarihindeki en kritik gelişmelerden birine sahne oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızan FETÖ mensupları darbe girişiminde bulundu.
1: Halkın üzerine ateş ediliyor.
0: İlk görüntüler İstanbul'dan geldi. Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri askeri araçlarla kapatıldı. Ankara'da savaş uçakları alçak uçuş yaptı. Helikopter sesleri gece boyunca başkentin üzerinde yankılandı. Kısa süre içinde bunun devletin anayasal düzenine hedef alan bir darbe girişimi olduğu anlaşıldı.
2: Siyasi iktidara görevden el çektirilmiştir. Tüm yurtta sıkı yönetim ilan edilmiştir.
0: Gece ilerledikçe saldırılar şiddetlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Emniyet Genel Müdürlüğü ve birçok kritik kurum hedef alındı. Ülkenin farklı noktalarında çatışmalar yaşandı.
3: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara yaptığı çağrının ardından meydanlar dolmaya başladı. Binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla sokaklara çıktı.
4: ...15 Temmuz darbesini diğer darbelerden ayıran en önemli unsur milletin yönetime sahip çıkması oldu. Yaşlısı, genci, kadını, erkeği, siyasi görüşü ne olursa olsun milyonlarca vatandaş aynı hedef için sokaklara çıktı. Tankın önüne yatanlar, köprüde nöbet tutanlar, kamu binalarını koruyanlar Türkiye'nin demokrasi tarihine 15 Temmuz destanı olarak geçen mücadeleyi yazdı.
0: Emniyet teşkilatı görev başındaydı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin anayasal düzene bağlı personeli de darbe girişimine karşı mücadele etti. Kritik noktalarda operasyonlar gece boyunca sürdü. O gece 251 vatan evladı şehit oldu, binlerce vatandaş yaralandı.
4: O hain gecede Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de hedefler arasındaydı. F-16'lar önce külliye etrafında alçak uçuş gerçekleştirdi. Ardından ise saldırılar başladı. 16 Temmuz sabahı saatler 6.17'yi gösterdiğinde buraya bombalar arda arda düştü. O anda 31 vatandaşımız şehit oldu. 188 vatandaşımız ise gazilik ünvanı kazandı. Ayrıca bu arkamda bulunan araç da o gecenin acı hatırası olarak külliyenin tam önünde sergilenmeye devam ediyor.
0: Aradan yıllar geçti. Ancak 15 Temmuz'un izleri silinmedi. Hain gecenin 10. yılında anma programları çok yoğun geçecek. 81 il ve yurt dışından binlerce vatandaş etkinliklere katılacak. 15 Temmuz, demokrasiye sahip çıkma iradesinin simgesi olarak hafızalardaki yerini korumaya devam edecek.
4: Hain darbe girişiminin 10. yılında anma etkinlikleri irade bizim, zafer bizim temasıyla gerçekleştirilecek. Başta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olmak üzere Türkiye'nin 81 ilinde ve yurt dışında çeşitli programlar düzenlenecek. Devlet erkanı, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde buluşacak. Verilecek mesaj ise ortak. 15 Temmuz unutulmayacak, unutturulmayacak.
0: 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümünde Atatürk Kültür Merkezi anlamlı bir anma programına ev sahipliği yaptı sevgili izleyiciler. 15 Temmuz Derneği tarafından düzenlenen Şehit ve Şahit programında gazi ve şehit yakınları bir araya geldi. Katılımcılar o geceye dair hislerini ve tanıklıklarını paylaştı.
5: Başkanlığı İletişim Başkanımız Profesör Doktor
0: 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Bu kapsamda Şehit ve Şahit programı düzenlendi. Etkinlik 15 Temmuz Derneği tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Gazi ve şehit yakınları programa davet edildi.
6: O gece hainlerin hesap edemediği bir şey vardı. Bu da elbette bu milletin iradesiydi. Bu salonda evlatlarını kaybeden, yakınlarını kaybeden şehitlerin iradesiydi.
7: Ve tıpkı geçmişte olan darbeler gibi bir ortamın olacağını düşündüler. Düşünmedikleri şuydu: Sayın Cumhurbaşkanımızın cesareti, milletimizin feraseti.
0: Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından 15 Temmuz'u konu alan video gösterimleri yapıldı. İzleyiciler duygu dolu anlar yaşadı. 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, 15 Temmuz şehitleri ve gazileri adına düzenledikleri programa değindi.
8: Ayasofya'da şehitlerimizin adına
6: o kıymetli hafızlarımızın, minik hafızlarımızın okuduğu efendim tilavetleri ve duaları dinledik.
0: Ardından bazı şehit yakını ve gaziler konuşma yaptı.
8: Şehit olmak için o gün meydana çıkanlar, inanın bayramlık elbiselerini giyerek çıktılar.
0: Sevgili izleyiciler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesi Boğaz'daki 5 köprü dev Türk bayrağıyla donatıldı. Kırmızı beyaza bürünen köprüler drone'la havadan görüntülendi.
9: Bariyerlerden geçerken eşim ve ben tankın altında kaldık.
10: Şey 15 Temmuz Demokrasi Zaferi'nin 10. yıl dönümü için hazırlıklar başladı. İstanbul Boğazı Türk bayraklarıyla donatıldı. 15 Temmuz 2016'da Fethullahçı terör örgütüne karşı Türk milleti kahramanlık destanı yazdı. Milli birlik ve beraberliğin gücü bir kez daha ortaya koyuldu.
9: O gece şöyle söyleyeyim, inanın Allah içimize büyük bir güç verdi, iman gücü verdi. Çünkü ben gerçekten çok böyle cesaretli bir insan değilim ama o gün ben değildim zaten. Allah'ın bize lütfetmiş olduğu bu vatanın, bu bayrağın aşkıyla o gün çıktık. Elhamdülillah vatanımızı koruduk.
10: Milletin Zaferi'nin yıl dönümünde 15 Temmuz Derneği ve İstanbul Valiliği işbirliğinde Boğaz'daki köprülere şanlı Türk bayrağı asıldı.
11: 15 Temmuz şehitleri anısına Asya ile Avrupa'nın tam ortasına şu anda bulunmuş olduğumuz 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev Türk bayrağı asıldı ve köprüde dalgalanacak olan ay yıldızlı bayrağımız İstanbul Boğaz hattının yanı sıra çevre semtlerden de görülebilecek.
10: Bayrak asma törenine İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç'la 15 Temmuz şehitlerinin yakınları da katıldı.
12: Şehitlerimizin uğruna canlarını verdikleri al bayrağımızı hem bugün burada 15 Temmuz Köprüsü'nde hem de diğer iki köprümüzde dalgalandıracağız.
6: Türk milleti özgürlüğün, bağımsızlığın ne manaya geldiğini bilen bir millet. Bedeli ne olursa olsun bu özgürlüğü korumak adına her türlü fedakarlığı yapacak bir anlayışa sahip. 15 Temmuz hain darbe girişimindeki ortaya konulan kahramanlık bunun bir göstergesi.
10: Türk bayrağının iki yanında 15 Temmuz Derneği bayrağı ve üzerinde İrade Bizim, Zafer Bizim yazılı bayrakları da yer aldı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü'ne dev Türk bayrakları asıldı.
0: Terör devleti İsrail, Gazze'de ateşkese rağmen katliamlarını sürdürdü sevgili izleyiciler. Düzenlenen saldırılarda 7 Filistinli yaralandı. Gazze'de insani dram gün geçtikçe daha da derinleşiyor.
10: İsrail'in Gazze'ye soykırımı durmak bilmiyor. Ateşkese rağmen Gazze şeridinde düzenlediği saldırılar sonucu 7 Filistinli yaralandı. Enkaz yığınına dönen şehirde bir restoranın karşısında bulunan duvar çöktü. Çökme sonucu 10 Filistinli yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Filistin açlıkla mücadele etmek zorunda. İsrail ordusunun devam eden saldırıları ve uyguladığı abluka nedeniyle gıda artık altın değerinde. Gazzeliler yemeğe hayır kurumları sayesinde ulaşabiliyorlar. Ancak hala yiyecekler yetersiz seviyede. Birleşmiş Milletler'in yayınladığı bildiride İsrail'in Gazze'de insani yardım operasyonlarını kısıtlamasıyla bulaşıcı hastalıkların yaygınlığını koruduğu iletildi. İsrail zulmü Gazze ile de sınırlı değil. Müslümanların en kutsal dördüncü mekanı sayılan Harem-i İbrahim Camii'nin adım adım sinagoga dönüştürülmesi için harekete geçildi. Protokol ihlal edildi, cami avlusunda inşaat başladı. Dünyadansa Filistin'e destek sürüyor. İtalya'nın Milano kentinde bir kişi katedralden paraşütle atladı. Paraşütte Filistin bayrağının renkleri dikkat çekti.
0: Sevgili izleyiciler, 31 yıl önce Avrupa'nın ortasında Srebrenica'da 8372 Boşnak acımasızca katledildi. Tıpkı Gazze'de olduğu gibi dünyanın gözü önünde gerçekleşen soykırım için anma töreni düzenlendi. 31 yıl sonra kimliği belirlenen 10 soykırım kurbanı daha törenle defnedildi. Dinmeyen gözyaşları Bosna şehitleri için akmaya devam ediyor.
10: Dinmeyen acılar, mezar başında dökülen gözyaşları, yakınlarının yaşadığı üzüntüler. Srebrenica'da 8000'den fazla sivilin göz göre göre katledildiği soykırımın acısı hala taze. 1995 yılı insanlık tarihine kara bir leke olarak geçti. Avrupa'nın ortasındaki soykırım Yugoslavya iç savaşıyla başladı. Hırvatlar ve Sırp güçler arasındaki çatışmalar Bosna Hersek'e sıçradı. Sırplar Boşnak köylerine de saldırdı. Sırplar Birleşmiş Milletler'in güvenli bölge ilan ettiği Srebrenica'yı işgal etti. Hollandalı askerlerin koruduğu Potoçari'de katliam yaptı. 11 Temmuz'da birlikleriyle şehre giren Bosna kasabı Miladiç, 8000'in üzerinde genç ve yetişkin erkeği sistematik olarak katletti. 2017'de Sırp komutan soykırım suçundan ömür boyu hapse mahkum edildi. Ancak acılar dinmedi. Srebrenica'da katledilenlerin sayısı resmi rakamlara göre en az 8372. Bugüne kadar kurbanlardan yalnızca 6765 kişiye ulaşıldı. Aradan 31 yıl geçmesine rağmen acılar dinmedi. Katledilen 10 kişinin naaşı daha Potoçari'deki anıt mezarlığa getirildi. Tabutlar omuzlarda taşındı. Mezarlığa gelenler naaşlarının başında gözyaşları döktü. Acıları tazelenen yakınları büyük üzüntü yaşadı. Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Bir adam henüz bebekken kaybettiği babasının tabutu başında gözyaşı dökerken gözyaşlarını küçük kızı mendiliyle sildi. O anlar görenlerin yüreğine dağladı. Soykırım kurbanlarını anmak için barış yürüyüşü düzenlendi. Etkinliğe katılanlar Bosna Hersek ve Türk bayrakları açtı. Sporcular Potoçari Anıt Mezarlığı'na koştu. Motosikletli konvoylar da eşlik etti. Türkiye'nin desteğiyle Srebrenica'da müze kuruldu. Kurbanların fotoğrafları ve kişisel eşyaları sergilendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan soykırımın 31. yılında sanal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Şehitlerimizin aziz hatıralarını saygıyla anıyor, ailelerine ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum ifadelerini kullandı.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Kilis'te partisinin il danışma meclisi toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dış politikadan iç siyasete kadar birçok başlıkta açıklamalarda bulunan Yayman, Türkiye yüzyılı hedeflerine ilişkin mesajlar verdi. Kilis'te partisinin il danışma meclisi toplantısında konuştu. Dış politika, iç siyaset ve Türkiye yüzyılı hedeflerine ilişkin önemli mesajlar verdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Kilis'te düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Yayman, Türkiye'nin uluslararası alandaki konumuna dikkat çekti. NATO zirvesinin Türkiye açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.
13: NATO zirvesi, Türkiye'nin küresel dünya sahnesine çıkmasının işareti oldu.
0: Türkiye'nin son yıllarda uluslararası alandaki etkinliğinin arttığını belirten Yayman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ülkenin küresel bir aktör haline geldiğini ifade etti. Konuşmasında muhalefete yönelik eleştirilerde bulunan Yayman, CHP'nin Türkiye'nin elde ettiği kazanımları görmezden geldiğini savundu. CHP içerisindeki tartışmalara da değinen Yayman, yaşanan gelişmelerin muhalefetin kendi iç meselesi olduğunu söyledi.
13: Cumhuriyet Halk Partisi içindeki koltuk savaşlarının hiçbir yerinde AK Parti yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki
14: AK Parti'nin yeni döneme hazırlandığını belirten Yayman, AK Parti'nin rakibi yine AK Parti'dir diyerek partinin kendi performansıyla yarıştığını ifade etti.
13: Bizim teşkilatlar olarak çok çalışacağız, gayret sarf edeceğiz ve inşallah tekrar Cumhurbaşkanımızı yeniden başkan yapacağız.
14: Kilise yönelik yatırımlara da değinen Yayman, Amanos Tüneli projesinin tamamlanmasıyla kentin ulaşım imkanlarının gelişeceğini söyledi. Programın ardından Yayman ve beraberindeki heyet, şehit ailesini ziyaret etti, daha sonra esnafla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.
0: Sevgili izleyiciler, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında enerji köprüsü kuruluyor. Doğal gaz hattı için imzalar atıldı. 2028'de hayata geçirilmesi hedeflenen projeyle Kuzey Kıbrıs'ın enerji altyapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor.
10: Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında enerji alanında önemli bir anlaşmaya imza atıldı. Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne doğalgaz ulaştırılmasını sağlayacak boru hattı projesi için iki ülke arasında mütabakat zaptı imzalandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi'nde imzalanan anlaşmayla Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne deniz altından doğal gaz taşınması planlanıyor. 2028'de hayata geçirilmesi hedeflenen projeyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin enerji altyapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, projenin ülkenin enerji geleceği açısından stratejik bir adım olduğunu belirterek, enerji alanında güçlü bir altyapı oluşturmayı, yatırımları arttırmayı ve gençlerin kendi ülkelerinde umutla yaşayabileceği güçlü bir gelecek hazırlamayı hedeflediklerini söyledi. Projeye Güney Kıbrıs Rum yönetimi ise tepki göstererek doğalgaz hattı girişiminin kendi enerji politikaları ve bölgedeki dengeler açısından sorun oluşturduğunu savundu. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki bu enerji işbirliğinin ekonomik kalkınmaya katkı sağlaması ve iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmesi bekleniyor.
15: Geleceğe umut oldu.
0: Milli Eğitim Bakanlığı öğrenci mahremiyetini güçlendirecek yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi sevgili izleyiciler. Artık okullarda öğrencilerin fotoğraf, video ve kişisel bilgilerinin sosyal medya hesaplarında paylaşılmasına izin verilmeyecek. Yeni uygulamayla çocukların dijital ortamda korunması ve kişisel verilerinin güvence altına alınması hedefleniyor. Ayrıntılarını izliyoruz.
10: Öğrencilerin kişisel verileri sosyal medyada paylaşılamayacak. Yetkisiz işlemlere yönelik idari ve hukuki süreç yürütülecek.
16: Öğrencilerimizin en başta mahremiyetini korumamız gerekiyor. Eğer benim öğrencim 10 yıl sonrasında ya ben bunu keşke dijitalde paylaşmamış olsaydım, bu ortamlarda bulunmamış olsaydı, o zamanlar aklım erseydi de bunu yapmamış olsaydım diyeceği bir şeyi biz koymuşsak doğrudan onun haklarını ihlal ettiğimiz anlamına gelir zaten.
10: Milli Eğitim Bakanlığı, okul, kurum ve birimlere ait internet siteleri, sosyal medya hesapları ve çevrim içi platformlardaki paylaşımların incelenerek kişisel verilere yer veren içeriklerin kaldırılması talimatında bulundu. Bakanlıkça tüm illere kişisel verilerin korunması kapsamında alınacak tedbirlere ilişkin 10 maddeden oluşan yazı gönderildi.
16: Bir öğrenci eğer 10 yıl sonra orada paylaşılan bir durumunun görünmesini istemiyorsa bunun mahremiyetine dikkat edilmesi gerekiyor. Bundan dolayı okul idareleri bunları bir baştan sona gözden geçirecek.
4: Milli Eğitim Bakanlığı 81 ildeki merkez ve taşrada bulunan okullara gönderdiği yazıda hem öğretmen hem öğrenci hem personel hem de verilerin kişisel verilerine hassasiyet gösterilmesi gerektiğinin talimatını verdi.
10: Bakanlığın talimatına göre öğrenci sınıf listeleri, öğrenci numaraları, TC kimlik numaraları, sınav listeleri, devamsızlık, başarı, sağlık, disiplin, veli, personel iletişim bilgileriyle öğrenci ve personele ait fotoğraf, video ve benzeri içerikler okulların sitelerinde sosyal medya hesapları veya çevrim içi platformlarda yayınlanamayacak.
16: Öğretmenlerimiz burada temiz kalple, iyi niyetle bazı paylaşımlar yapıyor. Mesela karne paylaşımı yapıyor. işte sınıf paylaşımı yapıyor. Bunları yaparken ailenin mutlaka rızasının alınmış olması gerekiyor.
4: Peki hali hazırda paylaşılmış olan içerikler ne olacak?
10: Daha önce yayımlanmış olan ve kişisel veri içeren liste, belge, fotoğraf, video ve duyuruyla dosyalar okul veya kurum müdürlüklerince gözden geçirilecek kişisel verilerin yer aldığı içerikler kamuya açık erişimden kaldırılacak. Bakanlık eğitim kurumlarında kişisel verilerin korunması eğitimi kursuyla farkındalık oluşturacak. Eğitimler Öğretmen Bilişim Ağ platformundan öğretmenlere ve personele verilecek. Bakanlık bilgi sistemlerinde yetkisiz erişim, yetkisiz veri işleme, veri aktarımı, parola paylaşımı veya yetkisiz üçüncü parti yazılım kullanımının tespit edilmesi halinde idari ve hukuki süreçler yürütülecek.

Sevgili izleyiciler, gazete manşetleriyle karşınızdayız. Takvimler 12 Temmuz 2026 Pazar sabahını gösteriyor. Hemen ilk gazetemiz olan Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Evet, manşetine sevgiliye tinerci komplosu haberini taşımış Hürriyet manşeti. Hemen sizlerle detaylarını paylaşalım. İstanbul'da Derya Demir'e bir tinerci tarafından yapılan kimyasal saldırının komplo olduğu ortaya çıktı. Saldırıyı Demir'in sevgilisinin organize ettiği ve tinercinin de yeğeni olduğu anlaşıldı. Başlığı var. Derya Demir 1,5 yıldır birlikte olduğu Gökmen Uyanık'tan ayrılmak istiyordu. Uyanık ise şiddetle karşı çıkıyor ve Demir'i tehdit ediyordu. Uyanık ve Demir 7 Haziran'da kahve içmek için Şile'de bir kamp alanına gitti. Burada yanlarına bir tinerci geldi ve para istedi. Çift para vermedi. Yeniden gelen tinerci Demir'in başından aşağı kimyasal bir madde döktü ve kaçtı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Demir hastaneye kaldırıldı. Savcılık Gökmen Uyan'ın cep telefonunu inceleyince saldırı aydınlanmış oldu. Uyan'ın kimyasal madde temin etmek için görüşmeler yaptı. Daha sonra yeni İsa Uyan'ı tinerci kılığında sokup saldırıyı düzenlettiği anlaşıldı. Uyanık olayı itiraf ediyor. Gökmen ve İsa Uyanık, yani yeğeni, değerli izleyenler, ve onlara yardım eden bir kişi daha, toplamda 3 kişi bu şekilde tutuklanıyor. Yeğenini azmettirmiş Gökmen Uyanık, ayrılmak isteyince tehdit ettiği Derya Demir'e kimyasal saldırı organize ediyor. Gökmen Uyanık saldırı için yeğeni İsa Uyan'ı azmettiriyor. İsa Uyanık da tinerci kılığına giriyor, kılık değiştiriyor ve Derya Demir'e kimyasal saldırı düzenlediğini itiraf ediyor ki bu arada değerli izleyenler, bir aydır da yoğun bakımda tedavi görüyor Derya Demir. Yüzünün sol tarafı ağır hasar gördüğü için de doktorlar Demir'in kulağının bir kısmının kesilmek zorunda kaldığını söylemiş. Ne kadar acı ve kötü bir durum. Maalesef. Evet değerli izleyenler, NATO zirvesinin yaptırım kalkar mı başlığı var. NATO zirvesinin yankıları sürmeye devam ediyor tabii. Yaptırım kalkar mı, F-35'ler gelir mi? Aslında ilerleyen günlerde Orta Doğu'daki güç dengelerini değiştirecek en büyük konulardan biri de bu ki zaten İsrail'de ve Yunanistan'da o günden beri fazlasıyla ses çıkartıyor bu duruma. Trump isterse olur başlığı da var hemen burada gördüğünüz gibi. Ki doğru bir başlık. Bütün Türkiye hafta içinde bu sorulara yanıt aradı. Evet diyenler de oldu, hayır diyen de. Bu konuda dikkatlerden kaçan iki şey var. Türkiye S-4'leri elden çıkarırsa, ki çıkarmasa da Trump yaptırımları kaldırabilir. Peki Kongre buna engel olamaz mı? Aslında en çok merak edilen kısım bu. Evet olabilir ama bunun için 3-2 çoğunluk gerekiyor. Kongrenin bugünkü siyasi dağılımıyla bu mümkün değil. Benzeri bir yol F-35'lerde de izlenebilir. Mevcut durum Türkiye'nin lehine, üst üste olumlu haberler gelebilir detayı var. Değerli izleyenler, aslında bu konu hemen çözüme kavuşabilecek. Hani hemen yarın işte yaptırımları kaldırdık, F-35'lere dönüyoruz diyebileceğimiz bir konu ne yazık ki değil. Bir süreç gerekiyor ki yıllardır zaten biz parasını verdiğimiz şeyleri almaya çalışıyoruz. Çok uzun zaman oldu. Bir S-400'de muallak bir durum var. Bir körfez ülkesine satılıp satılmayacağı konusu var. Ki Kremlin sözcüsü Peskov da bir açıklama yapmıştı. Henüz hiçbir şey kesin değil. Ankara ile görüşmeler devam ediyor ve konu çok hassas demişti. Evet, dediği gibi hassas konular. Yani yaptırım kalkar mı? Bunlar kalkabilir. F-35 gelebilir ama ben bunun çok yakın bir süre içerisinde gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Ya yani Amerika'da maalesef evet verdiği sözü tutacak mı diyoruz ama tutarsa da emin olun yani çok uzun bir süre alır gibi geliyor bana. Üç şeften zirveye de şöyle yapalım değerli izleyenler. İki haberi yan yana açayım. Bir, İtalya Başbakanı Meloni'yi görüyorsunuz. Liderlerin elinden düşmedi. Diğer hemen onun sağ tarafındaysa üç şeften zirveye Anadolu lezzetleri haberi var. Meloni ile başlayalım. NATO zirvesinde tüm liderlere Selika marka dolma kalem hediye edildi. Bu kalemin özelliğine şöyle konuşuluyor. En çok kullanansa İtalya Başbakanı Meloni olmuş. Yani NATO zirvesinde öne çıkan bir diğer başlık da bu. Meloni'nin bu kalemi çok benimsediği detayı var. Üç şeften zirveye Anadolu lezzetleri var değerli izleyenler. Liderlerin gala yemeğinde Fatih Tutak, heyetlerin menüsünde Sinem Özler ve First Lady'ler yemeğinde ise Osman Sezener imzası vardı ki bu NATO zirvesindeki menüde bayağı konuşulmuştu yemek menüsü. Liderlerin de çok hoşuna gittiği hatta
haberleri ortaya çıkmıştı. NATO zirvesine menüleriyle damga vuran 3 Türk şef hazırlık süreçlerini ve yemek özelliklerini paylaşmış. Tek kadın şef olan Sinem Özler, istediğim şey Anadolu'nun zenginliğini güçlü şekilde hissettirmekti demiş. Bir diğer şef Fatih Tutaksa, Türkiye'nin farklı bölgelerinden ürünleri, üretici emeğini ve mutlak hafızamızı çağdaş bir dille anlatmak istedik. Osman Sezener ise arzum bizim yemek kültürümüz ve ürün kalitemizi tüm ülkelere göstermekti demiş ve bence 3 şefimiz de bu konuda başarılı oldu diyebiliriz. Evet değerli izleyenler, bir diğer habere bakacağız. Yazlık tatiliniz zehir olmasın haberi var. Hemen detaylarına bakalım, neymiş bu zehir olmasın diye uyarıda bulundukları şey. Tatil planlarının önemli seçeneklerinden biri de kiralık yazlıklar, ancak tatilinizin zehir olmaması için ev kiralarken dikkatli olmak gerekiyor. Aslında bu her yıl ya da nereye tatile gideceksek her zaman dikkat etmemiz gereken bir şey. Örneğin parayı ödediniz ama evin yasal izinleri yok ya da gittiğiniz yazlık sitede yönetim sizi içeriye almıyor. Kapora dolandırıcılığı yüzünden hayali bir yazlığa ödeme yapabilirsiniz. İşte bu kötü senaryoları yaşamamak için dikkat etmeniz gerekiyor demiş gazete. Kiracı ağırlayacak ev sahiplerinin de dikkatli olması gerekiyor uyarısında bulunmuş ki artık tabii Temmuz ayındayız, sezona girdik. Hatta 2 ay sonra sezonu bitireceğiz değerli izleyenler. Haklı bir uyarı. Evet, bir diğer gazeteye geçelim. Milliyet gazetesindeyiz. 31 yıldır dinmeyen acı var. Srebrenica sevgili izleyiciler. Bosna Hersek'in Srebrenica kentinde 11 Temmuz 1995'te 8372 sivilin hayatını kaybettiği soykırımın 31. yılındayız. Anma programları düzenleniyor, kimlikleri yeni tespit edilen 10 kurban daha bugün Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da anma mesajı yayınlamıştı. Şehitlerimizin aziz hatıralarını saygıyla anıyor, ailelerine ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Srebrenica'yı asla unutmayacağız dedi değerli izleyenler. Allah'tan rahmet ediyoruz. Çok kötü bir soykırımdı. Şimdi yıllar geçti, aynısı Gazze'de oluyor ve yine ne yazık ki kimse sesini çıkaramıyor. Yine eskiden olduğu gibi 31 yıl önce neyse şu anda hala tüm dünya sessiz. Ve dünya hiçbir şeyden de ders çıkarmıyor. Evet değerli izleyenler, hemen muhalefetten gelişmelere bakalım biraz da. Ayrılık iktidara yarar, Çankaya'da rüşvet operasyonu başlıkları var. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu MYK toplantısında Özgür Özel cephesinin yeni parti kurma olasılığını değerlendirdi. Kılıçdaroğlu yeni parti konusunda ayrılıp ayrı bir parti kuranlar Erdoğan'a hizmet eder görüşünü dile getirdi. MYK üyelerinin de değerlendirmesi ağırlıklı olarak şu anda başka bir parti kurmak Erdoğan'ı bir daha seçtirmek demektir yönünde oldu. Evet, CHP'de çift başlılık devam ediyor. Salı savaşları hala çözüme kavuşmuş değil. Grup toplantılarını kim yapacağı, nerede yapılacağı, kimin başkan olarak konuşacağı bile belli değilken yeni parti hazırlıkları var. Özgür Özel de bu süreci netleştirmişti sevgili izleyiciler. O da Ekrem İmamoğlu ile yakın markajla görüşmeye devam ediyor bu konu hakkında. İlerleyen günlerde muhtemelen yeni fikirler de ortaya atılabilir, yeni gelişmeler yaşanabilir. Fakat bu durumun çok yakın bir sürede çözüme kavuşacağını zannetmiyorum. Çünkü kurultay için galiba 2027 Nisan söyleniyordu en son. Ki bu da oldukça uzun bir süre. 2026 Temmuz'dayız. 2027 Nisan'a kadar nereden baksanız 9 aya yakın bir süre var. Yanlış hesaplamadıysam. Çankaya'da rüşvet operasyonu var. Dünün aslında gündemiydi bu. Ankara'da Çankaya Belediyesi'ne dün rüşvet operasyonu düzenlendi. Aralarında belediye başkanı Hüseyin Can Güner'in de yer aldığı 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde 27 şüphelinin gözaltı işlemi gerçekleştirildi. Başkan Güner ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden dönüşünde Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. Muhtemelen ifadeleri alınmaya, şüphelilerin ifadeleri bugün alınmaya başlanır değerli izleyenler. Bir giydiğini bir daha giy diye farklı bir haber var. Hemen sizlere paylaşalım.
Birleşmiş Milletler Çevre Örgütü verilerine göre moda sektörü için her yıl 159 milyon ağaç kesilip, çok yüksek bir sayı bu yalnız, 159 milyon ağaç kesilip 93 milyar metreküp su kullanılırken moda endüstrisi küresel çapta her yıl 92 milyon ton atık üretiyor. Bu durum her saniye bir kamyon dolusu giysinin çöpe atılması veya yakılması anlamına geliyor. Giysilerin kullanım süresi azaldıkça sektörün çevreye zararı da artıyor denilmiş. Tabii değerli izleyenler, önceden ya bundan 20 yıl önce sektörde bu kadar çok alternatif, bu kadar çok marka, üretim, tasarım yoktu. Artık şimdi insanlar bir giydiğini bir daha giyemez hale geldi. Ki tüketim zaten toplumu olduk. Daha doğrusu dünya öyle bir hale şekle evrildi. Haliyle de artık insanlar bir giydiğini bir daha giymediği için, sürekli yeni yeni kıyafetler almak gereksiniminde duydukları için de maalesef böyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Evet, değerli izleyenler, sizler için spor haberlerine bakıyorum ama buradan vermeyi düşünmüyorum. Geçelim bir diğer gazeteye. Sabah gazetesi manşetine son kripto temizlenene kadar mücadele sürecek haberini almış. Hemen detaylarını sizlerle paylaşalım. Sabah gazetesindeyiz sevgili izleyiciler. Son kripto temizlenene kadar mücadele sürecek diyor. Neymiş bu mücadele? Adalet Bakanı Akın Güllek, FETÖ'nün yeni nesil casusluk taktiklerini sabaha açıkladı. İstihbarat servisleri tarafından kullanılan örgütün güncel yapılanmasını sürdürdüğüne dikkat çeken Güllek, ahtapotun kolları tamamen kesene kadar durmayacağız dedi. 15 Temmuz gecesi Türkiye'yi karanlığa gömmek isteyen hainlere karşı başlatılan hukuk mücadelesi 10. yılında. Mücadeleyi sürdüren Adalet Bakanı Akın Güllek, örgüte büyük darbe vurduk ama tehdit henüz bitmedi. Ki çok doğru bir anlayış bu arada. FETÖ küresel bir ahtapot gibi çalışıyor. Kollarını tamamen temizleyeceğiz. Büyük oranda çökertilmiş olsa da kaçak uzantılarıyla varlığını sürdürüyor. Renklendirme yöntemiyle çift kimlikli bir casusluk faaliyeti yürütüyorlar. FETÖ soruşturmalarında 636 bin kişi hakkında yargılama yapıldı değerli izleyenler. Bu zamana kadar 127 bin kişi ceza aldı. 83 bin kişi hakkında dava ve soruşturmalar devam ediyor. 33 bin kişi içinse yakalama kararı bulunuyor. Detayı da sizlerle paylaşmış olduk. Evet sevgili izleyiciler. İçinse yakalama kararı

mutsuz sevdamı, manolya kokulu başını kollarımın arasına alıp senin o memleket gözlerine saatlerce bakmalıyım ki anlatabileyim. Senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, martanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzeli, kadınım benim, kadınım.

0: Reklam.
1: Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-12 Temmuz tarihlerinde dana etleri, kuzu etleri, sakatatlar ve uzman kasap paket et ürünlerinde %15 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
0: Reklam.

sadece aşk yüzünden değil, hiçbir konuda Arap saçına dön diyelim inşallah. Şöyle güzel, düzenli, özenli bir şekilde aksın, çağlasın, coşsun bütün işleriniz, bütün hayatınızdaki her mevzu, her konu. Efendim Aşkın Yayın Hali Ebruli'ye hoş geldiniz. Aşkın Sesi bendeniz, ben Hasaroğlu. Aşkın Yayın Hali Ebruli'de, Radyo 7'mizde yine güzel dakikalar, gönül birliği edeceğimiz o hoş dakikalar, bizim saatlerimiz işte başladı. Hoş geldiniz ve aşkın.

0: Belki yalnızlığı seçmiştir insan. Değil mi efendim? Bazen neden mi yalnız olmak istenir? Bu sebepler olabilir. Veya bir insan yalnızca yalnızsa birini bulamadığı için de değildir. İnsanlara güveni kalmadığı içindir. Birilerine güvenip pişman olmaktan yorulduğu içindir. Çok yorulmuş insan dinlenmek ister. Çok kırılmış insan güvenmek ister. Güvenilecek birini göremeyen insan da yalnız kalmak ister. Aşkım.
1: Burası Radyo 7. Hayata

sonra gider ve arkasından söylenecek en güzel cümle, evet, herkes seçimini yaptı. İhtimallerde mutlu olmaya devam etsin ya da oralar sana yakıştı, sen orada kalmaya devam et deyip biz yolumuza devam edeceğiz. Aşk olun.

0: bizde gerçi dile pelesenk olmuş bir durum. Kalbimiz temiz. Ama ah almamak lazım hiçbir şekilde. Hele ki kalbi temiz birinin ahını asla. Allah kader etmesin. Aşk olun.
1: Radyo 7. Hayata müzik katın.

yerde bitmiştir artık. Ne söyleseniz hiçbir anlam ifade etmez. İşte o yerde kelimeleri, cümleleri yormaya gerek yok artık. Bitmişse bitmiştir. Daha

0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu'nun 6-9. kilometreleri, Ankara-Konya yolunun 49-51. kilometreleri, Göksun Kahramanmaraş Devlet yolunda Kahramanmaraş Kuzey Çevre yolunun 12-13. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: ABD Merkez Bankası kısmen Orta Doğu'daki çatışmalardan kaynaklanan yüksek belirsizliğe rağmen ekonomik faaliyetlerin sağlam bir hızda genişlediğini bildirdi. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası yılın ilk yarısında Türkiye'ye 1,2 milyar avroluk yatırım yaptı. Türkiye'nin 6 aylık somon ihracatı 201.849.494 dolara ulaştı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Reklam. Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
5: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
8: Bellona. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le
10: sınırsızca. Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
11: Migros Yemek.
10: Migros uygulamasında.
3: Reklam.

kendi hayatındaki diğer kişilerin değeri, yeri bellidir aslında. Nereden bellidir? Evet, herkesin değeri sizin, evet, kendi yerini belirliyorlar ya, size verdikleri değer kadardır. Kimi aklınıza geldiğinizde tebessüm edersiniz, kimi canınızı sıkar Allah'a havale edersiniz, öyle değil mi?

üzülme. Kim ne yaparsa kendine eder. Kimine sevgi, kimine nefret düşer. Kimi huzurla gezer, kimi kin güder. Kimi gülücükler dağıtır dünyaya. Kiminin çatık kaşları ruhuna iner. Sen hiç üzülme. Kim ne yaparsa kendine eder diyorum ya. Kimi daha dünyada cennetin kokusunu mis gibi içine çeker, kimi ebedi cehennemin çilesini çeker. Aşk Allah.

Neler neler geçmedi ki, değil mi? Şöyle bir baktığımızda hiç geçmeyecek, hiç bitmeyecek gibi durumlar bile geçti gitti. Hatta ve hatta o geçip gitti, aradan zaman geçti. Şimdi belki bazı mevzuları gülerek bile hatırlıyor olabilirsin aşk ola.

bazılarının yürüyüşü insanın ilgisini çeker, dikkatini çeker. İşte onlar için öyle güzel ki, şunu hatırlatmak lazım. Kibirlenip insanlardan yüz çevirme. Yeryüzünde çalımla yürüme. Zira Allah

Efendim, yine güzel mesajlarınız yağmur gibi yağmaya devam ediyor. Harikasınız, teşekkür ediyorum. Hemen Gültekin Bey selam olsun. Özellikle Samsun'dan şu anda dinlediğini belirtmiş ve Güler Duman'dan bir eser demiş. Hemen gönderiyorum efendim, hemen. Kolay gelsin, iyi çalışmalar diliyorum.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. ABD Merkez Bankası kısmen Orta Doğu'daki çatışmalardan kaynaklanan yüksek belirsizliğe rağmen ekonomik faaliyetlerin sağlam bir hızda genişlediğini bildirdi. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası yılın ilk yarısında Türkiye'ye 1,2 milyar avroluk yatırım yaptı. Türkiye'nin 6 aylık somon ihracatı 201 milyon 849 bin 494 dolara ulaştı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

umudumuzu yitirmeyelim. Hiçbir zaman için hep umut var olalım sevgili can bağları. Şu hayatta bir şeyin bitişi her zaman her zaman için başka bir şeyin başlamasına hep sebep olmuştur, değil mi? Buna da defaatle şahitlik etmişizdir çoğu zaman. Eğer orta yaşlardaysak bu dediğimi çok rahat bir şekilde algılayabilirsiniz. Genç kardeşlerimiz de tecrübe edeceklerdir, şimdiden kulaklarında küpe olarak kalsın.

Olmazsa olmaz dediklerimiz olmayınca da oluyormuş. Affet beni gönlüm, ne çok yıpratmışım seni. İzmir'den Ferhat kardeşim yazmış. Bütün güzel şarkılar benler ablam sana gelsin. Çok teşekkür ediyorum Ferhat kardeşime, İzmir'e selam olsun. Ve bugün ne yemek yapacağım diye kara kara düşünen tüm kadınlara gelsin demiş canım kardeşim. Evet ya, menü teklifinde bulunayım diyeceğim ama neyse.

Geçti yok deyince. İşte geçiyor, bitiyor bir şekilde ama ne diyoruz? Biz bunu aşarız. Aştık mı? Aştık. Ama sonrasında şunu da aklımızdan çıkarmayız. Bugün yanımızda olmayanı yarın tabii ki tanımayacağız. En büyük hakkımız aşk olan.

biliyorum diyememek, söyleyememek ne acıdır ne zordur. Efendim mesajlarınızla devam edelim istiyorum. Hemen şöyle yine gördüğüm kadarıyla Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden gelen mesajlarımızla ve Kayseri'den Menekşe, aşkıma bir mesaj yollamak istiyorum demiş. Ahmetciğim, bugün erken gel eve. Buradan mesajı alırsa gelir belki, alışverişe gidelim demiş. Buradan söyleyince acaba, alışveriş deyince beyefendiler pek sevmezler. Bilmiyorum ki Menekşem. İnşallah yerine ulaştırdık ve gelir. Bize de haber ver.

0: Eylem Aktaş yine sevenleri için bir kez daha söylemiş oldu Radyo 7'de. Şimdi ise Ümit Besen'e geçiyoruz. Almanya'dan Eyüp Parlar, Ümit Besen'den bir eser demiş. Arkadaşım Çetin Bulut için istiyorum. İyi yayınlar diliyorum ben hanım demiş. Saygılar, hürmetler bizden efendim. Okul yıllarını seçtim. Bir plak kaydı bu. Böyle bir nostalji olsun dedim. Ümit Besen'in işte o güzel eserini beraberce dinleyelim Radyo 7'de.
1: Radyo 7. Hayata müzik katın.

0: Efendim, Mehmet Bey'in seçimi şimdi ise Serkan Kaya ile devam edeceğiz. Serkan Kaya'dan bir eser demiş Mehmet Bey. Selam olsun efendim, kolaylıklar diliyorum, iyi çalışmalar. Yollarda olan tüm dinleyenlerimize de aynı zamanda yolculuklar, hayırlı yolculuklar diliyorum. Aşk ola Kırıkkale'den Levent, sadece Gülom'a gelsin demiş Cemal'imiz Nurol'a. Hemen gönderdim efendim, yerine ulaştırdım. İzmir'den Kerem Yıkılmaz, eşim Nur Hayat, kızlarım Yağmur, Damla için armağan ediyorum demiş.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katı.

0: unutulmuş sevdaların şarkıları, unutulmamış aşkların şarkıları. Müziğin doğru adresi. Doğru adresi. Radyo 7'de.
1: Radyo 7'de.
2: Radyo 7. Reklam.
3: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Benim bankam İş Bankası.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
6: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim 20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
7: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
8: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar Ziraat Katılım.

Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Global, Mondi Home mağazaları ve doku.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
1: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.

0: vakıf katılım. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Bir reklam.
2: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çift para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Akses'le...

vermeyeni unutun. Gelmeyeni beklemeyin. Sabrınızı ve kalbinizi insanlar için idareli kullanın. Onun tasarrufu sizde. Zarara uğratmayın kendinizi. Ve sizi kaybetmekten korkmayan birisi için asla ve kat'a uykunuzu kaybetmeyin. Aşkım.

0: Ne güzel bir şarkıdır. Efendim devam ediyoruz. Şöyle bakıyorum mesajlarımıza. Yine işten geldim. Kahvemi yaptım ve kedim Nazifoş ile birlikte sizi dinliyoruz. Ay ne güzel, çok tatlı. Nazifoş'uma gelsin demiş, sevgiler şarkımız. Tamam, hemen göndereyim. Nazifoş muhakkak bakmıştır. Genelde öyle yaparlar değil mi? Selam olsun efendim. Ve Zonguldak'tan Barış Altuntaş, aileme ve Radyo 7 ailesine gelsin. İyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Yağmur yürekli.
1: Son vapur ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

Bir daha böyle sevemem, bir daha böyle yanamam. Güzel şarkı. Orhan Ölmez sevenlere de armağanım olsun efendim. Hemen şöyle bir bakıyorum, son mesajları okuyacağım ve vakit gelmiş, ayrılık vakti. Kanada Toronto'dan İsmail, severek dinliyorum eşim Halime ve kızlarım Fatma Ceylin'e gelsin demiş. İtalya'dan selamlar Olcay Saraç, sizi çok severek dinliyorum demiş. Olcay, çok teşekkür ediyorum, İtalya'ya selamlar. Konya Kayseri yolundan selamlar, ben Ayça Öksüz. Sevgili eşim Mehmet Öksüz'e armağan ediyorum demiş. Son eserimizi armağan edeyim, kabul buyurun. Ve bugünlük de bizden bu kadar. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet. Hoşçakalın.

0: Radyo 7 Haber.
1: ABD Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye ateş açan İran unsurlarına karşı bu haftaki 3. hava saldırısı dalgasını başlattı. Washington yönetimi bölgedeki deniz güvenliğini korumak adına askeri müdahalelerini artırarak sürdüreceğini bildirdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, yabancı güçlerin müdahalelerinden kaynaklanan güvenlik sorunları nedeniyle stratejik bir hamle yaptı. Yapılan resmi açıklamada Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar deniz trafiğine tamamen kapatıldığı duyuruldu. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin ülkesine düzenlediği son askeri operasyonlara sert tepki gösterdi. Kalibaf, Washington'un tek taraflı adımlarına karşılık verileceğini belirterek, uluslararası diplomaside tek taraflı anlaşmalar döneminin kapandığını söyledi. ABD bombardımanına misilleme yapan İran ordusu, Orta Doğu'daki Amerikan askeri üslerine yönelik eş zamanlı saldırılar düzenledi. Saldırılar üzerine alarm durumuna geçen Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da hava savunma sistemleri aktif hale getirildi. Siber suçlarla mücadele ekiplerinin terör propagandası ve dezenformasyonun önlenmesine yönelik dijital çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda yürütülen titiz incelemeler neticesinde son bir ayda FETÖ ile bağlantılı olduğu belirlenen 2702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şehit yakınları ve gazilerin refahını artırmak amacıyla yürüttüğü destek çalışmalarına devam ediyor. Son olarak 2571 hak sahibinin kamuda istihdamı sağlanırken, bu kişilere ücretsiz ulaşım, enerji indirimi ve eğitim bursu gibi geniş imkanlar sunuluyor.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Meteorolojiye göre Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Samsun'un doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 33, İstanbul 30, İzmir 36, Burdur 34, Samsun 26, Yozgat 31, Iğdır 35, Şanlıurfa 42 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 47,04, avro 53,71, gram altın 6225, çeyrek altın 10.252 lira. Brent petrol 76 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 14.321 puandan kapattı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu'nun 6-9. kilometreleri, Ankara-Konya yolunun 49-51. kilometreleri, Göksun Kahramanmaraş Devlet yolunda Kahramanmaraş Kuzey Çevre yolunun 12-13. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
5: Dynobil. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alın.

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim,

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Bakliyatların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-12 Temmuz tarihlerinde bakliyat, bulgur ve pirinç ürünlerinde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Hepimize iyi gelecek.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
5: Bir reklam.
6: Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
7: Hala hislerimde, hala özlemimdesin.

kolay değil bu aşktan vazgeçebilmek. Az buz değil yaşananlar, biliyorsun.

Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alın.

0: Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-12 Temmuz tarihlerinde dana etleri, kuzu etleri, sakatatlar ve uzman kasa paket et ürünlerinde %15 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Ajet'te bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
3: Uçarsın bu fiyatlara.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
5: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
6: Size Fuzul uyar.
5: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
7: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
8: Uygun musun?
7: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
8: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
9: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
10: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
11: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Paketiniz var.
14: Aa, nereden?
13: Gelecekten.
14: İçinde ne var?
13: Bizsin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

görsem seni, doya doya öpsem seni. Çok özledim, affet beni, gel affet beni. Bir kerecik görsem seni, doya doya öpsem seni. Çok özledim, affet beni.

0: Amerikan doları 47,04, avro 53,71, gram altın 6.225, çeyrek altın 10.252 lira. Brent petrol 76 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 14.321 puandan kapattı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
0: Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu'nun 6-9. Kilometreleri, Ankara-Konya yolunun 49-51. Kilometreleri, Göksun Kahramanmaraş Devlet Yolu'nda Kahramanmaraş Kuzey Çevre Yolu'nun 12-13. Kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
3: Çin ve Hindistan gibi ülkelerde insanlar çiçek hastalığı geçiren kişilerin yarasından alınan kabukları sağlıklı kişilere vererek hafif hastalık geçirip bağışıklık kazandıklarını fark etmişti. Bu uygulama varyolasyon olarak adlandırılır. 1700'lerde Osmanlı'da da varyolasyon uygulanıyordu. Bu uygulama Türkler üzerinden Avrupa'ya geçmiştir. İngiliz Edward Jenner isimli doktor 1789 yılında modern çiçek aşısını geliştirdi. Osmanlı topraklarında uygulanan varyolasyon yöntemini modernleştiren Edward Jenner bugün aşının babası olarak bilinir.
2: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
4: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
5: Reklam.
6: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı.

0: budur.
1: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Size Fuzuli uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

0: ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim

Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
2: Reklam.

0: hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum
1: umurumda değil. Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: bu saldırılara karşılık olarak bölgedeki körfez ülkeleriyle Ürdün'ü füzelerle doğrudan hedef aldı. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremin ardından arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Yetkililer, felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 4.333'e yükseldiğini bildirdi. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin lise tercih başvuruları yarından itibaren 27 Temmuz'a kadar kabul edilecek. Yerleştirme sonuçlarıyla okullarda boş kalan kontenjanlarsa 5 Ağustos'ta Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden ilan edilecek. Vergi borçlarının 72 aya kadar taksitlendirilmesine imkan tanıyan yeni yapılandırma düzenlemesi mükelleflerden yoğun ilgi gördü. İlk 25 günde 228 binden fazla kişinin başvurduğu düzenleme ile 206 milyar liralık borç taksitlendirilirken başvurular 31 Ağustos'a kadar sürecek. Türkiye yılın ilk yarısında gerçekleştirdiği dış satımla binek otomobil ihracatında önemli bir başarıya imza attı. Bu dönemde yapılan 5 milyar 984 milyon dolarlık ihracatta en büyük payı Fransa, İspanya ve İtalya aldı. Jandarma Genel Komutanlığı kırsal alanlarda güvenliği sağlamak amacıyla teknolojik imkanları etkin şekilde kullanmaya devam ediyor. Bu kapsamda doğaya yerleştirilen foto kapanlar aracılığıyla çeşitli suçlar işledikleri tespit edilen 1847 zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
0: Otopratik. Meteorolojiye göre Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Samsun'un doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 33, İstanbul 30, İzmir 36, Burdur 34, Samsun 26, Yozgat 31, Iğdır 35, Şanlıurfa 42 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: ABD Merkez Bankası kısmen Orta Doğu'daki çatışmalardan kaynaklanan yüksek belirsizliğe rağmen ekonomik faaliyetlerin sağlam bir hızda genişlediğini bildirdi. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası yılın ilk yarısında Türkiye'ye 1,2 milyar avroluk yatırım yaptı. Türkiye'nin 6 aylık somon ihracatı 201 milyon 849 bin 494 dolara ulaştı.
2: Halkbank'ın katkıları.

0: Radyo 7 Haber.
1: ABD'nin yeni askeri müdahalelerinin ardından İran'ın güneyindeki birçok kentte şiddetli patlama sesleri duyuldu. Tahran yönetimi

0: Radyo 7 en iyi 20 başlıyor.
1: Herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en iyi liste programı Radyo 7 en iyi 20 ile bu pazarda sizlerleyim. Ben Oğuz Sivri. Hafta boyunca radyo7.com'da en iyi 20 bölümüne girenler şarkılarımızı dinlediler, oylamada bulundular. Oluşan sıralamayı da şimdi dinlemeye başlıyoruz. Serkan Nişancı, Unutacağım, listemizin açılış şarkısı. Hoş geldiniz. Radyo 7, en iyi
0: 20. 20 numara.

Emre Fel yardım et Allah'ım dedi listemizin de bu hafta 19. sırasında yer aldı. Radyo Eden'in 20'de 18 numaradayız. Konuğumuz Özlem Çelik. Vay isimli çalışmasıyla şimdi kulaklarınızda.

Yonca Lodi ve Murat Güneş ikilisini ağırladık. İncir Ağacı dediler. Listemizin de 17. sırasında yer aldılar. 16 numaradayız. Elif Buse Doğan konuğumuz. Yangın yeri şimdi sizlerle.

0: Radyo 7 En İyi 20 devam edecek.
1: Reklam.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
3: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
4: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzul uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Orijinal Çamlıca gazoz.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Reklam.

0: gecemden.
1: Ekin Uzunlar, Yokluğuna Alıştım en iyi 20 listemizin 15. sırasındaydı bu hafta, dinledik. 14 numarada da İrem Derici'yi dinleyeceğiz. Bu defa başka diyecek o da.

Başlığı Bana Bakmayın dedi. Listemizde de bu hafta 13 numarada yer aldı. Radyo Edeni 20 devam ediyor. 12 numaradayız. Konuğumuz Semih Cenk. Üzülmedim ki diyecek.

Semih Cenk'i de dinledik ve geldik 11 numaraya. Derya Bedavacı, Yok Öyle Bir Dünya ile şimdi sizlerle, ardından da en iyi 20'mizin ilk 10'una geçeceğiz.

0: Bankası. Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim 20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

Aleyna Tilki, Oyuncak Gibi Radyo 7 en iyi 20 listemizin 10. sırasındaydı. İlk ona bu şarkıyla girdik. Blok 3 ile devam ediyoruz. O da ne yapıyorsun mesela diyecek.

0: 8 numara.
1: Sarı zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

Saz zamanı geriye. Listemizin bu hafta 8. sırasındaydı. Dinledik ve geldik Radyo 7 en iyi 20'mizin ilk 7'sine. 7 numarada da bizi Karaf grubu karşılıyor. Onlar da aşk durdukça diyecekler.

İlk 7'ye Karaf grubuyla girdik. 6 numarada da Sezen Aksu ile devam ediyoruz. Ey aşk, şimdi sizlerle, ardından da ilk 5.

0: Radyo 7 en iyi 20 devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Amerikan doları 47,04, avro 53,71, gram altın 6.225, çeyrek altın 10.252 lira. Brent petrol 76 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 14.321 puandan kapattı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu'nun 6-9. Kilometreleri, Ankara-Konya yolunun 49-51. Kilometreleri, Göksun Kahramanmaraş Devlet yolunda Kahramanmaraş Kuzey Çevre yolunun 12-13. Kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
3: Dynobil'le. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Reklam.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
6: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlık...

0: da değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
1: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-14 Temmuz tarihlerinde sütlerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Size Fuzul uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için

0: fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
5: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
6: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
7: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
8: Reklam.

Mustafa Ceceli ve Sessizler, Ötesi Yok. Bu hafta Radyo Edeğin'in 20 listemizin 5. sırasındaydı. İlk 5'e bu şarkıyla girdik. Yine bir ikiliyle devam ediyoruz. Çağla ve Doğu. Bir Seni Düşündüm diyecek onlar da.

Rahmetli andık sevgili Müslüm Gürses, Harika Avcı ile birlikte Olmaz Artık isimli çalışmalarıyla listemizin bu hafta 3. sırasında yer aldılar. Ve şimdi yine rahmetli andığımız bir başka sanatçımızı dinleyeceğiz. 2 numaradayız sevgili Ferdi Tayfur. Sanma sana dönerim diyecek o da.

Rahmetle andık ve dinledik. Sevgili Ferdi Tayfur'u ağırladık, andık. Listemizin ikinci sırasındaydı bu hafta bu şarkı. Ve geldik bir numaraya. Mebrure Değilim bu hafta Radyo 7 en iyi 20 listemizin zirvesinde bir numarasında. Bu şarkıyla birlikte programımızın da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta cumartesi ve pazar günleri 14 itibariyle yine sizlerle birlikte olmayı umuyorum. Ben Oğuz Sivri, sevgiler saygılar sunuyorum. Radyo7.com en iyi 20 bölümü sizleri bekliyor. Hafta boyunca hem şarkılarımızı dinleyip hem de oylamada bulunabilirsiniz. Sıralamayı birlikte oluşturuyoruz bildiğiniz gibi. Bizi kendi resmi sitemizden radyo7.com'dan ya da akıllı telefonlarınıza indireceğiniz Radyo 7 uygulamasından takip edebilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek ümidiyle haftanın birincisi Mebrure şimdi sizlerle.

0: Radyo 7 en iyi 20 sona erdi. Reklam.
1: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim,

0: Akbay, Mondi Home mağazaları ve Doku.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntı

0: Radyo 7 Haber.
1: Eskişehir'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan jandarma uzman çavuş Mehmet Demirbaş'ın cenazesi memleketi Samsun'un Terme ilçesinde defnedildi. Bakan Fidan, Fransa'da düzenlenecek Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katılacak. ABD'li Demokrat Vekil Rohan'la işgal altındaki Filistin topraklarında tanık olduğu olayları insanlık dışı olarak nitelendirdi. İran'da sanayi tesislerine uygulanan kısmi elektrik kısıtlaması haftada 2 güne yükseltildi. Meclis Genel Kurulu 14 Temmuz'da toplanarak 12. yargı paketini görüşecek. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı anma programı düzenlenecek. Balon balığı avcılığı desteklerinde üst limitler güncellendi. Benekli balon balığına adet başı 35 TL, diğer türlerde ise adet başı 10 TL ödeme yapılacak.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Meteorolojiye göre Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Samsun'un doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 33, İstanbul 30, İzmir 36, Burdur 34, Samsun 26, Yozgat 31, Iğdır 35, Şanlıurfa 42 derece.
2: En güvenilir

ABD Merkez Bankası kısmen Orta Doğu'daki çatışmalardan kaynaklanan yüksek belirsizliğe rağmen ekonomik faaliyetlerin sağlam bir hızda genişlediğini bildirdi. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası yılın ilk yarısında Türkiye'ye 1,2 milyar avroluk yatırım yaptı. Türkiye'nin 6 aylık somon ihracatı 201 milyon

0: Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.
1: Sen aldırma, giderim buralardan, bir pantolon, bir ceket.

canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat anlat, içim içimden geçiyor.

Hadi bir şeyler söyle, çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gülüm, gideceğim son olsun.

0: Arkası. Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın. 1 Ekim-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
6: Size Fuzul uyar.
5: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Bir reklam.
3: Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'lı kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'lı kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çip para kazan. Detaylar akbank.com'da.
4: Senin yanında Akbank.
5: Reklam.

İnsan bazen iyiyim demeyi alışkanlık haline getiriyor. Oysa içinde yorgun bir kalp taşıyor ve bazı insanlar en çok gülümserken ne yazık ki kırılıyor. Hoş geldik. Güzel bir akşamda Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati başladı.

0: bazı isimler dilden düşüyor belki ama kalpten çıkmıyor. İnsan unutmaya çalışıyor ama bir şarkı yetiyor her şeyi hatırlatmaya.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

mutluluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi.

bazı acılar zamanla geçmiyor, insanın içine yerleşiyor. Günlük hayat devam ediyor belki ama kalbin bir tarafı hep eksik kalıyor. Şimdiki eserimizde çilesi derdi olan ve onlarla mücadele eden tüm dinleyenlerimize armağan olsun. Rabbim tez zamanda ferahlık versin.

0: İzmir Bornova'dan Mert Ozan Akbaba diyor. Canım sevgilime gelsin. İzmir'in o güzel enerjisine ve aşkınıza buradan kocaman selamlar. Evet, Ayvalık'tan Selin, balkonda benimle çay içen anneme armağan etmek istiyorum bir Yıldız Silbe şarkısı demişsiniz. Annelerimizin başımızın üstünde yeri var. Ayvalık esintisiyle ellerinden öpüyorum tüm annelerin.
1: Burası Radyo 7.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Amerikan doları 47,04, avro 53,71, gram altın 6225, çeyrek altın 10.252 lira. Brent petrol 76 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 14.321 puandan kapattı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aydın-Denizli Otoyolu'nun 6-9. Kilometreleri, Ankara-Konya yolunun 49-51. Kilometreleri, Göksun-Kahramanmaraş Devlet yolunda Kahramanmaraş-Kuzey Çevre yolunun 12-13. Kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Reklam.
3: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
4: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
5: Reklam.

Çanakkale'den Deniz tüm hastane çalışanları için Kayağan'dan bir şarkı diyor. Şifa dağıtan elleriniz dert görmesin inşallah. Bursa İnegöl'den Ahmet Kamur Anakkor'dan bir şarkı diyor. Harıl harıl çalışan esnaf kardeşlerime armağan olsun demişsiniz. Kamur Anakkor bizlerle birlikte. Evet, Manisa'dan Fatma Hanım, sınava hazırlanan kızıma ve tüm gençlere moral olsun diyor. Selçuk Balcı'dan bir şarkı dinletebilir misiniz? Elbette ki. Ayrıca bu güzel şarkılarda sevgili Erinan ailesine, Murat Erinan'a armağan olsun.

0: Bazı duygular kelimeye sığmıyor, öyle değil mi? İnsan konuşsa da anlaşılmayacağını düşünüyor ve bazı geceler sessizlik daha çok şey anlatıyor insanoğluna. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati bu güzel akşamda sizlere eşlik etmeye devam ediyor. Güzel bir Sezen Aksu yorumu.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Gebze'den Meltem, coşkun sabah diyorum. Başka bir şey demiyorum abi diyor. Vardiyaya başlayacak tüm mesai arkadaşlarıma armağan olsun demiş. Hemen ardından Çorlu'dan Caner'in Devrim Gülenç'ten bir şarkı diyor. Çok da sevdiğim şarkılarından bir tanesi bizlerle birlikte. Tüm sevgi dolu insanlara armağan olsun demişsiniz. Dinleyelim.

0: Reklam.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
0: Reklam.

0: budur.
1: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Kırmızı et birin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-12 Temmuz tarihlerinde dana etleri, kuzu etleri, sakatatlar ve uzman kasap paket et ürünlerinde %15 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
4: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
2: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-14 Temmuz tarihlerinde sütlerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinize iyi gelecek.
5: Reklam.

0: Kuşadası'ndan Zeynep Ekin Uzunlar çalar mısınız? Uzaktaki sevdiklerini özleyenlere armağan olsun. Olsun bakalım. Hemen ardından Ankara'yı Kızılay'dan Arda. Tüm üniversite öğrencileri için Ebru Gündeş'ten bir şarkı rica ediyorum demişsiniz. Gönderelim. Evet, Trabzon'dan Temel. Tüm Trabzonlar için bir şarkı demişsiniz. Ebru Gündeş'in ardından gelecek istemiş olduğunuz sanatçı.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

0: Kırıldığı kişiyi bile sevmeye devam ediyor. Mantığı git diyor, kalbi kalıyor ve bazı duygular inatla yaşamaya devam ediyor.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Samsun Bafra'dan Gökhan, askerden yeni gelen kardeşim için bir İbrahim Tatlıses yorumu istiyoruz diyor. Sizler için dinledik. Eskişehir'den Cansu, şimdi senin istemiş olduğun sanatçıya kulak veriyoruz. Çocukluk arkadaşlarım için istiyorum abi diyor. Hemen ardından Volkan Konak bizlerle birlikte olacak. Kayseri'den Leyla Hanım, kurbetlik eşime armağan olsun demiş.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Amerikan doları 47,04, avro 53,71, gram altın 6225, çeyrek altın 10.252 lira. Brent petrol 76 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 14.321 puandan kapattı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Reklam. Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
3: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
4: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
5: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
2: Reklam.

Sivas'tan Veysel istemiş olduğun şarkıyı dinledik. Memleketindeki tüm dostlarına, arkadaşlarına armağan ediyor. Hemen ardından Ordu Ünye'den Elif'in istemiş olduğu sanatçıdan çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Yarın evlenecek olan yakın arkadaşıma armağan ediyorum diyor. Ve Alanya'dan Tarık, Selami Şahin demişsiniz. Bizler de en çok sevdiğiniz şarkılarından bir tanesini sizlerle buluşturalım. Tüm turizm çalışanlarına armağan etmek istiyor. Hadi bakalım.

Yüce Yaradan tüm zorlukları kolaylaştırsın inşallah. Erzurum'dan Murat. Sıla demiş, başka bir şey demiyorum diyor. Tüm dadaşlara armağan olsun. Sıla'nın en çok sevilen şarkısıyla devam edelim. Hemen ardından Adana Seyhan'dan Meryem'in istemiş olduğu Ozan Manas'a kulak vereceğiz. Tüm aile fertlerim için diyor.

Zaman geçiyor, insan değişiyor, şehirler bile değişiyor ama bazı isimler kalbin içinde aynı yerde kalıyor. Evet, Elbistan'dan Büşra Gülden Karaböcek demişsiniz. Canım öğretmenime ve tüm fedakar öğretmenlerimize armağan olsun diyor.

0: Ben senin hasretine alışamadım. İçimdeki kavgamla barışamadım.
1: İnsanoğlu her şeye alışıyor, her ne desek de alışamayız, alışıyoruz. Zaman gösteriyor bunlara. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Evet, mutlu, huzurlu, keyif dolu bir akşam, güzel bir hafta sonu diliyorum sizlere. Yarın saat 17'de, Radyo 7'de sizlerle birlikte olacak Murat Çetin. Hoşçakalın.

0: unutulmuş sevdaların şarkıları, unutulmamış aşkların şarkıları. Müziğin doğru adresi. Müziğin doğru adresi. Radyo 7'de.
1: Radyo 7'de.
2: Reklam.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak senin

0: Radyo 7 Haber.
1: Şarkıcı Haluk Levent, dernekler kanununa muhalefet, kara para aklama ve örgüt üyeliği suçlamalarıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Sanatçının kurucusu olduğu derneğin hesapları ve faaliyetleri de emniyet birimlerince inceleme altına alındı. Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi yoğun şekilde sürüyor. İletişim Başkanlığı Yeşil Vatanı korumak amacıyla yürütülen yangınla mücadele çalışmalarına ilişkin güncel verileri paylaştı. Teknolojik altyapı sayesinde yangınların 2 dakikada tespit edildiği belirtilirken binlerce personel ve araçla ilk müdahalenin ortalama 11 dakikada yapıldığı açıklandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katılıyor. Bakan Fidan, bu kritik uluslararası zirvede Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen yer alacak. Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından ülkede yeni dönemin ilk siyasi adımı atıldı. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara başkanlığında toplanan geçiş dönemi Halk Meclisi ilk resmi oturumunu gerçekleştirerek çalışmalara başladı. Ukrayna ordusu Karadeniz ve çevresindeki deniz hatlarında Rusya'nın lojistik gücünü kırmaya yönelik yeni bir operasyon düzenledi. Yapılan resmi açıklamada Rus gölge filosuna da ait olduğu tespit edilen 14 ticari ve askeri gemiye başarılı saldırılar gerçekleştirildiği duyuruldu.
0: Burası Radyo 7.
2: Radyo 7.
0: Burası Radyo 7.
2: Radyo 7.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 47,04, avro 53,71, gram altın 6.225, çeyrek altın 10.252 lira. Brent petrol 76 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 14.321 puandan kapattı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Meteorolojiye göre Marmara'nın batısı, Karadeniz'in iç ve doğusunda yağmur bekleniyor. Ankara 34, İstanbul 30, İzmir 35, Burdur 36, Samsun 29, Kayseri 33, Ardahan 27, Şanlıurfa 41 derece olacak.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
2: Burası Radyo 7.
3: Radyo 7.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: ABD Merkez Bankası kısmen Orta Doğu'daki çatışmalardan kaynaklanan yüksek belirsizliğe rağmen ekonomik faaliyetlerin sağlam bir hızda genişlediğini bildirdi. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası yılın ilk yarısında Türkiye'ye 1,2 milyar avroluk yatırım yaptı. Türkiye'nin 6 aylık somon ihracatı 201 milyon 849 bin 494 dolara ulaştı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Reklam.

0: gözlüm.
1: Türkiye'nin radyosundan, Radyo 7'den herkese merhabalar, hayırlı akşamlar, hayırlı pazarlar. Mehmet Zeyt Yıldız ben. Şu dakikalarda radyoları başlarında bizlere kulak veren bütün dinleyicilerimizi selamların en güzeliyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasip olursa saat 22'ye kadar Erenler Turizm'in katkılarıyla sizlerleyiz.
2: Şu anda Radyo 7'de Mehmet Zeyt Yıldız'a dinliyorsunuz.

0: Şu anda Radyo 7'de Mehmet Zeyt Yıldız'ı dinliyorsunuz.
1: Efendim, radyo dinlemek haricinde daha önemli bir işiniz yoksa diye yıllarca program açtım, anonslarımı yaptım. Unutmadığım zamanlarda da, aklıma geldiği zamanlarda yine o şekilde yapıyorum. Yani müsaitseniz, vaktiniz radyo dinlemeye müsaitse, bizi dinlerken kendi işinizden, gücünüzden alıkonmuyorsanız, birlikteyiz efendim. Önümüzdeki yaklaşık 1 saat 40 dakika boyunca gönlümüze düşenleri konuşacağız. Her program olduğu gibi Rabbimizden niyazımız şudur ki gönlümüze razı olmadığı bir cümleyi, bir kelimeyi düşürmesin, dilimizden çıkarmasın. Hayırlara vesile olan, birbirimize iyi geldiğimiz güzel bir beraberlik olsun. Vaktimiz bereketli olsun. Çalışanlara kolay gelsin, ev hanımlarına kolay gelsin. Keyif yapanlara bol keyifler, yolda olanlara Allah yol açıklığı versin. Öğrencilere Allah zihin açıklığı versin. Kaldı mı başka? Her kimseniz ve neredeyseniz bol keyifler diliyorum efendim. Mehmet Zeyt Yıldız Instagram ve Radyo 7 Instagram hesaplarından bir paylaşım yaptık. Onun altına dileyen dinleyicimiz yorum yazabilir. Müsait olan herkesten bir cümle de olsa yorum bekliyorum. Haydi.

0: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an her yerde kesintisiz olarak seninle.
1: Erenler Turizm'in katkılarıyla Mehmet Zeyt Yıldız sizlerle.

Efendim Mehmet Zeyd Yıldız ve Radyo 7 Instagram hesaplarından gelen yorumlar da programa aslında bir nevi yön veriyor. Bazen bir dinleyicimizin yazdığı cümleler üzerinde uzun uzadıya duruyoruz. Üzerine cümle kuruyoruz. Selamlar var ve aleyküm selam alayım şöyle topluca. Bursa'dan Yalova'ya yolculuğumuzda keyifle sizi dinliyoruz demiş Nuray Hanım. Hayırlı yolculuklar. Puzzle'ımı yaparak sizi dinliyorum. Bu radyo kanalını çok seviyorum. Yasemin ve Bana Gelsin Şarkılar demiş. Dinleyicimiz Duygu Hanım. Şimdi isminizi de yazarsanız mutlu olurum hitap etmek adına. Aksi takdirde ben hani yayında boşluk oluyor. Hani profilinize girip isminize bakmak durumunda kalıyorum. O yüzden teşekkür ederim şimdiden. Efendim. Semra iyi akşamlar, iyi yayınlarınız olsun demiş. Hep sessiz dinleyici oldum ama yayıncılarımızın hepsi birbirinden güzel konuşmalarıyla bize ulaşıyor. Emeğinize sağlık. Sıradaki eser Bana Gelsin demiş. Semra Hanım teşekkür ediyorum. Bizden de sizlere ve sizin şahsınızda bütün dinleyicilerimize armağan olsun.

0: Talha.
1: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.

Yollarda olan dinleyicilerimiz var. Allah hayırlı yolculuklar versin. Gidecekleri yere sağ salim, hayırla, sağlıkla, sıhhatle ulaşabilmelerini nasip eylesin efendim. Mehmet Zeyt Yıldız Instagram ve Radyo 7 Instagram sayfaları demiştik. Zeyd'i kodlayayım. Zonguldak, Elazığ, Yozgat, Diyarbakır. Zonguldak, Elazığ, Yozgat, Diyarbakır. Zeyd'in yazılışı. Baş harflerinden yazıyorsunuz. Bulamazsanız Radyo 7'nin son paylaşımında da etiketleyeyim kıymetli dostlar. Ve yayınımızı şu dakikalarda hem dinlemek hem izlemek isteyenler için de Mehmet Zeyt Yıldız TikTok hesabından da canlı yayınımız başladı. Tekrar sesimin ulaştığı her yere, herkese canı gönülden bir merhaba, hoş geldiniz.

0: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7, her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
1: Erenler Turizm'in katkılarıyla Mehmet Seyit Yıldız, reklamlardan sonra sizlerle. Erenler Turizm.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın yolcular, lütfen yol notlarımızı ekleyin. Kandıra-Kaynarca yolunun 03. kilometreleri, Tokat-Sivas yolunun 29-31. kilometreleri, Kırıkkale-Delice-Samsun yolunun 5-7. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Erenler Turizm'in katkılarıyla Mehmet Zeyt Yıldız sizlerle.

Şöyle bir bakıyorum da efendim, Yalova burada, Bursa burada. Şükran Hanım teşekkürler. Afyon'dan Kevser Hanım, eşi için bir eser istemiş. Peki, evlerinin bahçelerinde bize kulak veriyorlarmış. Bol keyifler diliyorum. Orhan Bey, teşekkür ediyorum. Beddua 40 kapı dolaşır, haksızsan seni bulur, haklıysan dünyayı titretir. İyi akşamlar demiş. Adana Pozantı'dan Orhan Kemal, tüm Radyo 7 ailesine selamlar, teşekkür ediyorum. Adana'ya da selam olsun. Beddua 40 kapı dolaşır, haksızsan seni bulur, haklıysan dünyayı titretir. Bedduadan genelde men etmişlerdir bizi büyüklerimiz. Yani bedduayı çok böyle tavsiye etmemişlerdir. Her daim hayır dua. Tabii zalim değilse karşı taraf, bedduamızı ederiz ama karşımızdaki mümin Müslüman kardeşimize değil. Evladımıza, annemize, babamıza, arkadaşımıza, dostumuza değil, değil mi? Bedduayı hak eden şu yeryüzünde zalimlerin bulunduğu bir, biliyorsunuz, Siyonist bir yapı var, İsrail. Bedduayı hak eden onlardır. Onun haricinde aramızda çözeriz diye düşünüyorum bütün problemleri. Eyvallah, burası Radyo 7 efendim. Mehmet Zeyd Yıldız ben. Saat 22'ye kadar mikrofon başındayım. Her nereden dinliyorsanız merhaba. Merhaba.

0: Evet efendim, devam ediyoruz. Yorumlara şöyle bir bakıyorum. Öyle muazzam bir beyte rastladım ki, demiş Seher Hanım. Şöyle diyor: gül yüzüne bakınca unuttum bütün alemi, meğer cennet dedikleri senin cemalinmiş. Yani şöyle söylüyor: senin yüzüne bakınca bütün dünyayı unuttum, meğer insanların cennet diye anlattıkları senin yüzünün güzelliğiymiş. Şair bu beyitte sevgilinin güzelliğini dünyadaki bütün varlıklardan üstün bir makama yerleştirmiş. Öyle ki sevgilinin yüzüne baktığın an artık gözünde ne dünya kalmış ne de başka bir şey. Şairin gönlü sevgilinin yüzünde öylesine kaybolmuş ki bütün alem anlamını yitirmiş. Diyor, devam ediyor. Asıl anlatılmak istenen insanın içine işleyen, ruhunu kendinden alan, kalbine huzur veren o manevi his. Sevgili şair için artık sadece bir insan değil, gönlünde cenneti hatırlatan ilahi bir tecelli haline gelmiş. Gecemiz hayırlara tebliğ olsun inşallah, demiş. Amin, amin. Çok güzel beyitmiş. Gül yüzüne bakınca unuttum bütün alemi, meğer cennet dedikleri senin cemalinmiş. Eyvallah. Mahallece semaver yakmışlar efendim Samsun'da. Mahallece bizi dinliyorlarmış. Sıradaki eseri istemişler. Muharrem Bey yazmış. Bütün efendim mahallenin ismini de yazarsanız, mahalle ismini de anons edeyim. Armağan olsun sıradaki bütün güzel şarkılar size. Bol keyifler. İçtiğiniz çayınız şifa olsun. Amin.
1: Mehmet Zeyt Yıldız sizler.

0: Şu anda Radyo 7'de Mehmet Zeyt Yıldız'ı dinliyorsunuz.
1: Neden sevdiklerimiz uzakta olmak zorundalar? Balıkesir Bandırma'da olan diğer yarım için, eşi Mercan için sıradaki eser armağan olsun demiş dinleyicimiz. Neden sevdiklerimiz uzakta olmak zorundalar? İşte bu da bu dünyadaki imtihanın bir gereği. Hep diyoruz ya, vererek de vermeyerek de, birleştirerek de ayrı tutarak da Cenab-ı Allah imtihan ediyor. Sabredenlere de mükafatı aslında bir nevi müjdeliyor. Her zorluğun ardından bir kolaylık mutlaka vardır. İllaki var bocaladığımız meseleler, fakat rahmetinden zerre kadar şüphemiz yok Allah'ım. Daha güzel yarınlara inşallah. Kayseri'den selamlar demiş Fatıma Hanım. Kayseri'ye de selam olsun. Çayımızı aldık balkonda, akşamın serinliğinde kalbimizi muhabbete bağladık demiş Hacer Hanım. Teşekkürler. İyi bir insan mıyım bilmem ama bana kalbini açan, içini döken birine bunu yaptığı için pişman olmayacağı şekilde davranmaya çok özen gösteririm demiş. Öyledir, dost zaten odur değil mi? Size bir sıkıntı... İyi bir insan mıyım bilmem ama...

aslında az önce dedik ya, hani sıkıntınızı anlattığınız zaman, bir sırrınızı verdiğiniz zaman eline koz vermiş gibi hissetmiyorsanız o kişi sizin dostunuzdur diye. Bir de şöyle bir mesele var. Derdinizi anlattığınız kişi hemen ardına size kendi derdini anlatıp sizinkini bastırıyorsa o da sıkıntı. Kimseye böyle yapmamak gerekiyor. Hani düşünsenize, gelmiş bir insan size derdini anlatıyor, derdini paylaşıyor. Aa, o da bir şey mi? Bak benim de şöyle bir derdim var deyip önce davranan kazanır bence. Mehmet Zeyt Yıldız Instagram ve Radyo 7 Instagram hesaplarında son paylaşımın altına alıyoruz yorumları. Güzel sözler geliyor, onlara öncelik veriyoruz bu arada. Hani kendinizi daha iyi hissettiren, karanlıkta kaldığınızda yolunuzu aydınlatan, sizin için nice güzelliklere vesile olmuş olan ve olmaya devam eden, hani bazı başucu sözlerimiz vardır ya, hayatımızı anlamlandıran o sözlerden bizimle paylaşabilirsiniz.

Hayatın yükü ağır olabilir, imtihanlar kalbimizi daraltabilir. Fakat Rabbimiz Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin diye buyururken, umutsuzluğa teslim olmak hangi sese kulak vermektir? Ne kadar sert bir soru değil mi? Hangi sese kulak vermektir? Allah'ın vaadine mi, nefsimizin vesvesesine mi? Hayırlı yayınlar. Selin Nur Hanım'ın bu yazdığına katkı mahiyetinde bir cümle daha söyleyeyim. Buyurmuş ki, ben kulumun zannı üzereyim. Kütahya'da bulunan volkana gelsin demiş şarkılar dinleyicimiz. Bazı yollar ayrı olsa da kalp her zaman aynı yere atar. Sabır her kapının anahtarıdır. Eyvallah. Kendine iyi bak notuyla gelen bir yorum, eyvallah. İletmiş olduk efendim. Hasret kaldığınız her kim var ise, Rabbim hayırlı bir vakitte, hayırlı bir şekilde vuslat nasip etsin bütün hasret çekenlere. Amin.

Hayatıma yön veren, beni rahatlatan iki cümle var. Su akar yolunu bulur ve Allah var gam yok. İkilemde kaldığım ve hüzünlü olduğum zamanlarda beni rahatlatıyor elhamdülillah. Evet, çok haklısınız. İnsan bazen panik yapıyor. Ya ne olacak? Sanki bütün her şey, bütün kudret, bütün güç, bütün imkan sanki kendi elindeymiş gibi. Biz gayret edebileceğimiz kadar, gücümüzün son raddesine kadar elbette gayret edeceğiz ama neticeyi Cenab-ı Hakk'a bırakacağız. Takdir onun. Veriyorsa da, vermiyorsa da bildiği vardır deyip teslim olmak lazım. Nasip etsin Rabbim öyle güzel bir teslimiyet.

Radyo 7 özel kaydıdır bu arada. Sevgili Onur'un, Onur Şan'ın bizim için okuduğu türkülerden biridir. Sesine, yüreğine, gönlüne sağlık. Onur Şan'ın da kulaklarını çınlatalım akşam akşam. Haydi bakalım. Devam ediyoruz efendim. Burası Radyo 7, Mehmet Zeyd Yıldız ben. Çayını kahvesini henüz almayanlar varsa son yarım saatimiz bence alın derim. Ankara'dan selamlar, hayırlı yayınlar, teşekkür ediyorum. Ey sevgili, öyle böyle beylik laflar etme. Her dediğin olmaz. Ben sensiz, ben bensiz olamazsın. Bir yanım bahar, bir yanım bahar bahçe, bir yanım kırık dökük. Irmaklar, dereler, çaylar doldu taştı, sizler bizler. Birbirimizi izler, sol yanım ağrıyor işte, sağ yanım yorgun argın. Bilmem ki neyin eksildi. Karalar yas bağladı. Bildiğin gibi değil işte, öyle bir şeydir. Eyvallah. Şöyle bir bakalım. Herkesin üç kişiliği vardır. Ortaya çıkardığı, sahip olduğunu sandığı demiş Öznur Hanım. Herkesin üç kişiliği vardır. Ortaya çıkardığı, sahip olduğu ve sahip olduğunu sandığı. Eyvallah.

0: Yak gitsin beni.
1: Bir reklam.
2: Efendim, Erenler Turizm'e katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Allah nasip ederse 25 Temmuz 4 Ağustos tarihleri arasında Erenler Turizm'in bir umre seyahati olacak. Ve Allah nasip ederse, Allah'tan bir mani olmazsa, bu seyahatte bizler de olacağız. Sizler de 25 Temmuz 4 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek bu umre ziyaretine katılmak isterseniz Erenler Turizm'e sosyal medya hesapları, iletişim numaraları üzerinden ulaşabilirsiniz. Şimdiden Allah mübarek etsin diyelim. Gidecek olanların ibadetlerini Rabbim kabul eylesin. Hayırlısıyla gidip dönebilmeyi nasip etsin ve gitmek isteyen herkese de gidebilmeyi nasip eylesin. Amin.
1: Bir reklam.

Gülüm gülüm, bu kentin koynuna girdiğim günden beri cebimde ölümüm. Avuç avuç dağıtırım insanlara bir türlü tükenmez ölümüm. Üzümleri aydınlatırım masal çarşılarını, yatağına sığmayan ırmakları, mağara içlerine gizlenmiş aşkları. Yerler mühürlenince akşamları kanlı sulara gömülürüm. Gülüm gülüm, benim ölümüm çocukların kulaklarına küpedir. Vitrin denizlerine zincirlenmiş çocukların.

0: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an her yerde kesintisiz olarak seninle.
1: Erenler Turizm'in katkısı.

0: ben sevdalı, sen belalı.
1: Türkiye'nin radyosunda Radyo 7'de devam ediyoruz kıymetli dostlar. Misafirsin bu hanede ey gönül, umduğunla değil, bulduğunla gül. Hane sahibi ne derse o olur, ne kimseye sitem et, ne üzül demiş Mevlana, Celaleddin Rumi Hazretleri. Ayşegül Hanım paylaşmış bizlerle, teşekkür ediyoruz, sağ olun, var olun efendim. Derman gelmeyecek derde, özür dilerim, derman gelmeyecek yerde derdini tezgaha koyma, incinirsin diye bir söz okudum. Şimdi sizin konuştuklarınız üzerine abi dedim ki demek öyle yapmamak gerek. Annem Günay sizi dinliyor Diyarbakır'da, sevgilerimi selamlarımı ve tüm şarkıları ona yolluyorum demiş. Eyvallah, Diyarbakır'a bizler de selamlarımızı, muhabbetlerimizi gönderelim. Hayatımızda bazı insanlar vardır ki onların varlığı bile kalbimize huzur ve şifa getirir. Kimi zaman bir gülümseme, kimi zaman derin bir sohbet, kimi zamansa sadece yanımızda olduklarını bilmek yeterlidir. Her birimizin hayatında böyle güzel insanların olması dileğiyle ömrümüzden eksik olmasınlar demiş Hatice Hanım, teşekkür ediyoruz. Amin. Valla o güzel insanların sayısı şu ahir zamanda o kadar azaldı ki bulduk mu kıymetlerini bilmek icap ediyor. Onlar da bir nimet değil mi? Nimet sadece malla, mülkle ya da yiyip içtiklerimizde olmuyor. Hakiki dostlar da nimettendir. Onlar da şükür ister.

Canın cananı sensin ey yüceler yücesi. Kalbimdeki bu aşkın bitmez hiç tek hecesi. Secdede huzur bulur ruhumun her gecesi. Sensin gönlümün sultanı, vuslatın tek hecesi. İyi yayınlar diliyorum demiş. Mevlüde Hanım Ankara'dan çok teşekkür ederim, sağ olun. Hayatta bir hedefi olmayanlar bir nehir üzerinde akıp giden saman çöplerine benzerler. Onlar gitmezler ancak suyun akışına kapılırlar. Sıcak bir Adana akşamından selamlar demiş. Harika Aslan. Adana'ya da selamlarımızı gönderiyoruz. Valla İstanbul bile gündüzleri bu kadar sıcaksa Adana'yı düşünemiyorum. Allah kolaylık versin. Allah sabır versin. Akşamları nasıl? Akşamları da aynı şekilde sıcak mı yoksa bir serinlik geliyor mu?

Efendim, bu akşam da geldik programımızın sonuna. Erenler Turizm'e katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ölmez sağ kalırsak, yaradan nefes verirse bu dilden, bu mikrofon yoluyla sizlere dökülecek selam ve kelam var ise hala, Mehmet Zeyt Yıldız ben, inşallah bir sonraki programda, yani haftaya cumartesi günü saatler 20.00'ı gösterdiğinde buluşacağız inşallah. O vakte kadar Allah'a emanet olun, zatınıza hoş bakın, geceniz güzel olsun, hoşça kalın.

0: ya gelmiyorsun.
1: Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun.
1: Niye beni aramıyorsun?
0: Niye beni aramıyorsun? Niye?
1: Ben seni bir anlık,
0: ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum.

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrı. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesini. Meğer gurbet dediğin mahpus tutmuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözün edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller. Gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse. Ve bunca ölümden kolay dönülmez.

0: Ya sevince geç.
1: Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.